Ray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere. Bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karlı karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Kriminal polisi çeşitli suçlara karıştığı için motor ve şasi numaraları değiştirilip yeni bir kimlik kazandırılan Change araçları özel inceleme yöntemleriyle tespit ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip, dedi. Bakan Bak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvasında gazetecilere yaptığı açıklamada golfün dünyanın en fazla izlenen spor dallarından olduğunu söyledi. Türkiye açısından golfün önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirten Bak, turnuvaya olan ilginin ve canlı yayından izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden

7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen İsrail ordusu işgal ettiği Sarı Hattı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek Turuncu Hat adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı Nina'nın haberine göre İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maliye, Cümeycime, Bireyki, Kusaybe, Sureyfe, Safat Batti, Haris, Suveyr, Keftunin, Cebşit, Arap Salim, Şarkiye, Furun ve Deir Zehrani beldelerini hedef aldı. Safat Batti beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maliye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi. Haris beldesinde insansız hava aracıyla bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi öldü. Joya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Dünya Para Challenger Masa Tenisi serisinin Podgorica ayağına katılan milli sporcular 2 gümüş 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Milli judocu Nisa Nurserin İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuhan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-17 derece. Atina sağanak yağışlı 10-18. Belgrad parçalı bulutlu 8-18. Helsinki karla karışık yağmurlu -1-4. Kopenhag sağanak yağışlı 7-13. Londra kuvvetli sağanak yağışlı 12-20. Moskova parçalı bulutlu 8-20. Paris sağanak yağışlı 12-19. Priştina sağanak yağışlı 5-15. Roma parçalı bulutlu 10-20. Saraybosna sağanak yağışlı 2-15. Sofya hafif yağmurlu 2-11. Tiran çok bulutlu 5-21. Varşova parçalı bulutlu 7-22. Viyana parçalı bulutlu 11-24. Zürih çok bulutlu 11-23 derece. Amman az bulutlu 17-26. Aşgabat parçalı bulutlu 14-25. Nur Sultan parçalı bulutlu 6-18. Bişkek sağanak yağışlı 11-18. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 8-21. Kerkük az bulutlu 18-32. Kuveyt az bulutlu 25-31. Medine az bulutlu ve açık 24-39. Mekke az bulutlu ve açık 27-41. Riyad az bulutlu ve açık 26-39. Şam parçalı bulutlu 15-29. Tahran parçalı bulutlu 14-29. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 16-24. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 10-19. Tokyo sağanak yağışlı 15-17 derece. Cezayir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Kahire parçalı bulutlu 17-27. Melbourne sağanak yağışlı 13-18. Montreal çok bulutlu 3-10. New York sağanak yağışlı 7-13. Sydney çok bulutlu 16-23. Washington sağanak yağışlı 6-15 derece. Çadırlunga çok bulutlu 3-15. Frankfurt sağanak yağışlı 13-25. Gümülcine sağanak yağışlı 6-15. Kırcaali sağanak yağışlı 4-11. Köln sağanak yağışlı 13-21. Komrat çok bulutlu 2-14. Köstence sağanak yağışlı 5-14. Münih parçalı bulutlu 9-25. Podgorica parçalı bulutlu 7-20. Selanik sağanak yağışlı 5-16. Şumlu sağanak yağışlı 1-13. Taraglia ve Balkaneş parçalı bulutlu 3-15. Zenitsa parçalı bulutlu 4-19. Gazi Magus'a gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21. Girin'e gök gürültülü sağanak yağışlı 16-19. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 11-20. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, buna bağlı olarak sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı konusunda uzman görüşlerine kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
4: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programda buluşmak çok zevkli.
4: Teşekkür ederim. Bizim için de öyle. Benim meslek hayatımın en anlamlı dönemlerinden biri bu sizinle yaptığımız programlar. Çünkü Nasrettin hocamızı analım, bilenler bilmeyenleri öğretsin diye bize öğütlemiş. Biz de bugüne kadar devletimizin ve milletimizin sayesinde buralara geldik. Vatanımıza, milletimize ve insanlığa borcumuzu bu şekilde ödeyerek ömrümüzü tamamlarsak ne mutlu bize.
3: İnşallah sevgili hocam, benim için de çok çok önemli, çünkü halk müziği programları dışında çok uzun yıllardır devam ettiğim programlardan birisi sizinle beraber program yapmak. Hem benim alanımın dışında bir konuda bilgi sahibi oluyorum. Hem kendi sağlığım hem çevremdekilerin sağlığıyla ilgili bilgiler edinmek benim için çok daha zevkli ve çok büyük kazanım diye düşünüyorum.
4: Bunu duymak çok güzel İmrancığım. Diliyor ve umuyorum ki sevgili ailelerimiz de sizinle aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyorlardır. Çünkü bir gün hepimiz toprak olacağız. Ama toprak olmadan önce bildiklerimizi birbirimizle aktarmak bizim için çok kıymetli.
3: Evet sevgili hocam. Geçen hafta kitap okumanın öneminden bahsettik ama anlatacaklarımız bitmediği için bu hafta da aynı konudan devam edeceğimizi söylemiştik. Onun için kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili hocam, günümüzde teknoloji çocukların hayatında her geçen gün daha fazla yer alırken kitapla kurulan bağın giderek zayıfladığını görüyoruz. Özellikle küçük yaşlarda çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak çok önemli. Kitap okumanın çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkısının büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için sizden bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Buyurun.
4: Çok teşekkür ederiz Emine Hanımcığım. Sevgili aileler, sizden en büyük ricam programı çok iyi dinlemeniz. Ve en başta söylediğimiz gibi Nasrettin hocamızın dediği gibi bilenler bilmeyenlere bu programı aktarsın lütfen. Çünkü bilgi öyle büyüyor. Ve birbirimizle paylaştığımız zaman ancak bilgi kıymet kazanmış oluyor. Yoksa bizimle beraber toprağa gitmesinin hiçbir anlamı yok. Onun için hep beraber bu programı yaparsak ve Emine Hanım'a da bu programlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi aktarırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çocuklarımıza emeğin kıymetini bilmeyi öğreteceğiz. Annelerine babalarına bağıran çocuklar görüyoruz. Bir anneye babaya bağırılmaz sevgili aileler. Hele sizin gibi kocaman yürekli annelere babalara. Öbür taraftan bir televizyon programı seyrediyorum. Anne baba kardeş. Herkes birbirinin, yani buna dizi diyorlar, bu dizi falan değil sevgili aileler. Bu tamamıyla kendi kirli duygularımızı ortaya açığa çıkarmak. Biz başkalarının kirli duygularını taşımak durumunda değiliz. Lütfen bu programları seyretmeyin. Diğer taraftan bizim kültürümüzde misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Hatır için çiğ tavuk yenilir diye büyük sözlerimiz var. Ve evladım o nimet, nimet çöpe atılmaz, nimet küçük görülmez diye dini yönden vecibelerimiz var. Ve bir bakıyorsunuz bir televizyon programında, ay o yemek ne öyle? İnsanlar bir lokma ekmeğe hasretken bir sürü yemekler ortaya konuluyor. Ve karşıdaki işte kitap okuyunca insanlar başkalarının duygularını anlar diyoruz ya. Başkalarının aç olduğunu düşünmeden televizyon programlarında ağza alınmayacak yemek programları yapılıyor sevgili aileler. Ve bu yemekler beğenilmiyor. Ve böyle evladım o nimet Allah'ın gücüne gider ve hepimizin tekrar düşünmemiz lazım. Hatır için çiğ tavuk yenileri çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Beğenmesek bile teşekkür edip eline sağlık deyip ben şu anda tokum biraz az rica edeyim diyerek güzel kelimelerle karşımızdakinin gönlünü alarak o konudaki duygu ve düşüncelerimizi belirtmeyi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor sevgili aileler. Ve ancak bu şekilde insanlığa hizmet edebiliriz, vatanımıza, milletimize değer verebiliriz ve bu değeri onlara yıllar içinde taşıyabiliriz.
3: Evet sevgili hocam, ben de bir şey eklemek istiyorum. Çocuklarımız
4: çok seviniriz.
3: Çocuklarımız kitap okurken kitaplardaki hikayelerde geçen kahramanları örnek alabilirler. Onun için de kitap okumak onların hem kötüleri birlikte değerlendirirler. İyi davranışları da kendilerine örnek olarak alırlar. Onlara devam ederler. Tabii ki anne babanın bu anlamda çok büyük önemi var. Çocuklarla birlikte kitap okumak, kitap okuma saatleri düzenlemek, aile içinde bütün ailenin kitap okuma saati günlük 10 dakikamızı ayırabiliriz. Bu çok büyük bir zaman değil. Çocuklarımızın gerçekten kitap okumasını istiyorsak en az günde 10 dakikamızı ayırarak aile kitap okuma saati düzenleyelim. Çocuk okuma yazma öğrendikten sonra.
4: Çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz Emine Hanımcığım. Bu konuda yayınlar var. Diyorlar ki hem ailece okuyun ve 14 yaşına kadar çocuklarınıza mutlaka siz de kitap okuyun. Onlar okusun ama ebeveynler de okusun, anne babalar da okusun. İlave olarak çocuklarınızı okula göndermeden önce bu sosyal medya dediğimiz maalesef çocuklarımızın zihnini kirleten dikkat eksikliği, bakın son zamanlarda çok fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış bozuklukları bildiriliyor çocuklarımıza. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak sosyal medya gösteriliyor ve çocuklarınıza okula gitmeden sosyal medyaya değil kitap okuyun ki okulda okul başarısı artsın diye öneriler var.
3: Evet, kesinlikle ben kendi çevremde de tavsiyelerde bulunuyorum. Bu şekilde uygulayan arkadaşlar çocukların daha fazla kitap okuduğunu, kitap okumakla birlikte daha uysallaştığını ve daha sorumluluk sahibi olduğunu söylüyorlar.
4: Çok teşekkür ederiz. Bir daha tekrarlar mısınız? Muhteşem bir bilgi oldu Emine Hanımcığım.
3: Ben çevremdeki çocuk sahibi olan arkadaşlarıma, torun sahibi olan arkadaşlarıma da tavsiyelerde bulunuyorum. Diyorum ki mutlaka çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Bir kitap okuma saati düzenleyin aile içinde. 10 dakikanızı ayırın ama birlikte kitap okuyun. Hatta şöyle diyorum, okuma yazma biliyorsa çocuk, okuma yazma öğrendiyse 2 dakika o okusun, 2 dakika siz okuyun. Ya da bir paragraf siz okuyun, bir paragraf o okusun ama mutlaka paylaşın birlikte. Okuyup bitirdikten sonra da kitabı değerlendirin. Özetlemesini isteyin. Bunu yapan arkadaşlarım şöyle dediler. Dediler ki hem çocuğun ifade gücü, hem konuşması düzeldi, hem ifade kelimeleri arttı. Kelime dağarcığı genişlediği için. Hem de çok daha uysallaştı, çok daha anlayışlı ve saygılı oldu. Çünkü kitaptaki karakterleri çocuk değerlendirmeye alıyor. Mutlaka. İyi ya da kötü. Onun için de çok çok önemli kitap okumak, dediğiniz gibi gerçekten çocuğumuzun sosyal olarak daha sağlıklı olmasını istiyorsak aile içinde davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Kitap okuyacaksak beraber okuyacağız. Eşlerimize saygılı davranacağız. Saygısızlık çocuğu da anne babayı örnek alacağı için, çocuk da anne babayı örnek alacağı için belki yani en iyi ihtimalle annesi ya da babası gibi olur ama kötü olma ihtimali çok yüksek. Onun için aile arasında eşler birbirine çocuklarının yanında ne olursa olsun saygılı davranmaları gerekiyor bence. Benim kesinlikle, bu şahsi fikrim.
4: Kesinlikle, çünkü araştırmalar da gösteriyor ki aile içinde şiddeti öğrenen çocuklarımız şiddetin doğal olduğunu kanıksayarak
3: dışarıda da arkadaşlarına şiddet uyguluyor.
4: Bir de yani hep kitap en iyi arkadaş diyoruz ya. Benim çok beğendiğim bir program izlemiştim. Bir genç hanım, çok fazla kitabı okunan bir genç hanım. Bu hanım bir işçi ailenin çocuğu ve ekonomik durumları çok kısıtlı. Ancak baba her akşam eve geldiğinde elektrikleri söndürüyor yemekten sonra ve portakalı soyuyor. Portakal kabuğunun ortasına bir mum yakıyor ve çocuklarına masal anlatmaya başlıyor. Ve bu sırada mumun erimesiyle beraber, portakal kabuğundan çıkan hoş kokuyla beraber çocuklar adeta mest oluyorlar ve hem bu koku hem babasının anlattığı güzel masallardan o kadar etkileniyorlar ki sonra bu güzel genç hanım yazar oluyor ve şu anda en çok okunan yazarlardan biri olarak tanınıyor ülkemizde. Ve ben böyle aileler, sizsiniz sevgili aileler, öyle kocaman yürekli güzel insanlar. Ben yarım asırdan fazladır sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum ve vatanıma, milletime hizmet etmek bana atalarıma duyduğum minneti ifade etmenin bir yolu olduğu için ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu konusunda beni çok mutlu ettiği için hepinize çok minnettarım. Yani diyoruz ya, her yeni doğan Tanrı'nın dünyadan yeni bir umududur. Hepimiz her çocuğumuza Tanrı'nın dünyadan bir umudu olarak bakıp onlara hizmet etmek, onları onurlu, ahlaklı bir hayata hazırlamakla yükümlüyüz. Ve hiçbirimizin ben bu işten sorumlu değilim deme lüksümüz yok. Onlara layık olmak için hepimizin çok çalışmamız lazım.
3: Sevgili hocam, özellikle ben bu konuda biraz önce değindiğiniz gibi gerçekten çok köylü çocukların işte yatılı okullara giderek çok daha başarılı olduklarından bahsettiniz. O yatılı okula giden çocuklardan birisi de benim.
4: Emine Hanım, beni ne kadar mutlu ettiniz.
3: Ben 11 yaşını doldurmadan yatılı okula gittim. Parasız yatılı. Ve biz gittiğimiz zaman bütün sorumluluğumuz bize aitti. Dolabımızın düzenli olması, yatağımızın düzenli olması, kendi kişisel bakımlarımız, her şeyimiz, her türlü sorumluluğumuz bize aitti. Sadece öğretmenlerimiz kontrol ediyordu. Yanlış yapıyorsak bizi uyarıyordu, doğrusunu gösteriyordu. Ama biz çocuk olarak 11 yaşın daha 12 yaşına girmeden bu sorumluluğun altına girdik. Tabii ki kolay mıydı? Zordu. Ama bu bizi hayata hazırladı. Her açıdan hayata hazırladı.
4: Kocaman yürekli bir insan oldunuz Emine Hanım. Size minnettarız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada hem yatılı okulların şöyle güzel bir özelliği de var. Bizim öğretmenlerimiz bize aynen sizin bahsettiğiniz gibi bir Türkçe öğretmenimiz vardı, kulakları çınlasın. Bize kitap okurdu ve kitabın devamını, kitap okuma saatimiz vardı yurtta. Dersler bittikten sonra bizim çalışma saati, etüt saati olan bir her gün etüt saatlerimiz vardı. Yemekten sonra, yemekten önce iki bölüm halinde etüt saatimiz vardı ve yatma saatimiz de saat 10'du. Saat 10'da bütün ışıklar kapatılırdı. Saat 9'da bizim etütümüz biterdi. Bir saatlik hazırlık, uykuya hazırlık süreci vardı. O sürede de öğretmenimiz bizi toplar, yarım saatlik bir okuma saati düzenlerdi etütte. Kalmak isteyen kalsın, işte bugün şu kitabı okuyacağız diye anons yapardı etüt bitmeden önce. Kalmak isteyenler de kalırdı. Orada kitap okurdu bize, sırayla biz işte beşer dakika okurduk ya da iki dakika, ne kadar okumak isteyen varsa okurduk ve birlikte o kitabı bittikten sonra değerlendirme yapardık. Sonrasında ben şunu gördüm, öğretmenimiz bir süre sonra tiyatro kitapları getirdi bize. Tiyatro kitaplarını tiyatral olarak okudu, biz de onunla birlikte okuduk. Yıl sonunda dedi ki artık siz tiyatro konusunda bilgilendiniz, sizden kısa kısa piyesler istiyorum dedi. Yani bize birçok piyes okudu, tiyatro kitapları okudu. Arkasından bize dedi ki herkes bir konuda kısa tiyatro oyunu yazsın. Ve içimizden bazı arkadaşlar gerçekten çok yetenekli bir şekilde, sergilenecek şekilde tiyatro metinleri yazdılar. Ve biz öğrenciler olarak o metinlere göre tiyatro oyunu çıkardık arkadaşlarımıza. Ve bu çalışmaları lise bitinceye kadar devam ettiren arkadaşlarımız da vardı. Ama bir kısmı da tabii tiyatro kulübünden çıktılar, başka şeylerle ilgilendiler. Ama tiyatro kulübünde olan arkadaşlarımız hem derslerde çok başarılılardı, hem de eğlence kısmında, diğer arkadaşlarını eğlendirme kısmında da çok büyük rolleri vardı. Ben şimdi düşünüyorum, yani birçok konuda çok imkansızlıklar içinde geçirdiğimiz zamanlar oldu ama toplum içinde ne kadar küçük şeylerden mutlu olabilmeyi aslında yatılı okulda öğrendik.
4: Çok önemli.
3: Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi ve herkese eşit davranmayı, saygılı davranmayı aslında orada öğrendik. Toplu yaşamak birçok kişiyi eğitir. Hani derler ya toplumda, askere gitmeden işte kız verilmez. Niye? Çünkü toplumdaki nasıl davranması gerektiğini, toplum içinde saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve yardımlaşmayı topluluk içinde öğreniyor insanlar.
4: Evet.
3: Sabretmeyi.
4: Adalet duygusu gelişiyor. Demin söylediğiniz en önemli cümlelerden bir tanesi. Ve adalet çok kıymetli bir duygu. Bizim yüzyıllar önce yaşayan bir filozofun dünyada bilinen en uzun duvar yazısıymış. İnsanlar arasında adil olun çünkü adalet dostluk ve barış getirir diye. Şu anda dünyamızın sıkıntısı da o zaten sevgili aileler. Dostluğa ve barışa çok ihtiyacımız var ve bugünler gene kardeşlik haftası olarak kutladığımız günler olması nedeniyle çok değerli. Ve Emine Hanım'ın söylediği şey çok kıymetli. Okulda öğretmenlerin onlara rehberliği sayesinde kocaman güzel yürekleriyle ne kadar güzel şeyler kazandırdı. Belki de Emine Hanım'ın meslek seçiminde eminim ki Türkçe öğretmeninin kitap okuma sevgisi ile kütüphaneciliği seçti. Ve sonunda sadece kütüphanecilikle yetinmedi. Size hem Türk Halk Müziği hem sağlık programları konusunda ulaşabilmek için kendine yeni yollar açmasını sağladı. O 11 yaşından itibaren o küçücük ama kocaman yüreğiyle yapmış olduğu eğitim sayesinde. O nedenle öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Hep diyor ya, bana bir kelime öğreteni kölesi olurum. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz sevgili aileler, Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize indirilişi oku emriyle başlıyor. Okumak çok kıymetli ve okutanlara saygı çok kıymetli. Onun için çocuklarımıza okumanın değerini ve aynı zamanda okutanlara saygılı olmayı daha anne karnından, belki de ondan önce kendi içimize sindirerek öğretmemiz lazım. Emeğe saygı. Bizim ülkemizde, bizim milletimizde emeğe saygı çok önemlidir. Eskiden bizim çalışanlarımıza bir ismi yokmuş. Ama Atatürk onlara işçi demiş. Neden işçi demiş? Çünkü iş ürettikleri için. Yani liderlerin, dünya liderlerinin, Atatürk niye dünya lideri? Çünkü emeğin kıymetini biliyor. Çünkü özgürlüğün kıymetini biliyor. Ve insanlara onurlu, ahlaklı hayat yaşatmanın ne demek olduğunu bize atalarımız mallarıyla ve canlarıyla ödeyerek öğretmişler sevgili aileler. İnsanlar görmedikleri şeyin kıymetini bilmiyorlar. Tıpkı sağlık gibi, tıpkı özgürlük gibi, tıpkı emek gibi, tıpkı zaman gibi. Ama ne zaman oluyor? Bir don vurdu geçen sene, biliyorsunuz, meyvesiz kaldık. Ya da meyve fiyatları, hani kurtulanlara ulaşmak için çok büyük rakamlar ödenmesi gerekti. Ama ödeyebilen aileler vardı, ödeyemeyen aileler vardı. O zaman işçinin kıymetini bilmek çok anlam kazanıyor. Ne demiş Büyük Atatürk gene? Köylü milletin efendisidir demiş. Neden? Çünkü son kuruşuna kadar vatanına, milletine canıyla, malıyla hizmet edip vergisini son kuruşuna kadar ödediği, gerektiğinde ölen hayvanın yerine kendini toprağı sürmek için kullandığı için çok kıymetli. Gene doğaya sahip çıkması açısından bizim ozanımız Aşık Veysel ne demiş? Ben öldükten sonra mezarım belli olmasın. Üzerine çiçek dikin, gelsin hayvanlar otlasın. Etinden, sütünden çocuklar yararlansın. Çiçeklere arılar konsun, bal yapsın. Çocuklara bal olsun diye. Yani öyle kocaman yürekli bir milletiz ki sadece hayatımızda değil, öldükten sonra da çocuklarımıza hizmet etmeye gönüllüyüz. Tıpkı sizin gibi kocaman yürekli güzel aileler gibi. Ben kendisi yemeden çocuğuna yediren aileler biliyorum. Kendisi aç bir ilaçla ulaşıp, çıplak dolaşıp çocuğunu sarıp sarmalayan aileler biliyorum. Ben Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinden emekli oldum sevgili aileler. Orada aileler çocuklarının yanında bulunabilmek için gecelerini gündüzlerine katarak, kar kış demeden, yatacak yerleri olmadan bahçenin bir köşesine kıvrılarak çocuklarını beklediler. O nedenle bu ailelere elleri öpülesi siz kıymetli ailelerimizin çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakmak için onlara emeğin ve kendilerine emek veren öğretmenlerinin, çiftçilerinin, doktorlarının, hemşirelerinin, ebelerinin, Emine Hanım gibi kocaman yürekli sağlık hizmeti için çabalayan, program yapan değerli program yapımcıları kıymetlerini bilip, onlar için kitap yazan insanların kıymetini bilip, onlarla çocuklarımızı tanıtmak ve çocuklarımıza ülkemizin zenginliklerini, devletimizin zenginliklerini yaşatmak hepimizin hakka hizmet konusunda en büyük sorumluluğumuz.
3: Sevgili hocam, şöyle bir durum var. Yani en çok konuşmamız gereken aslında, şimdi kitap okumanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik, bahsetmeye devam ediyoruz. Günümüzde teknoloji gerçekten hepimizi etkiliyor ve kitaptan da bizleri uzaklaştırıyor. Ben şöyle düşünüyorum, ben şahsi fikrim, kitap okutamıyorsak çocuklarımıza en azından sesli kitapları dinletebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
4: Ben bu konunun uzmanı değilim, takdir edersiniz, ama çok iyi biliyorsunuz ki ben size bu programla hazırlamak için gerek tıbbi gerekse tıbbi olmayan çeşitli kitaplar okuyorum ki sevgili ailelerimize güncel bilgiler sunabileyim ve okuduklarımdan öğrendiğim. Birincisi, kitap okumanın, yani görerek kitap okumanın zekayı, bilgiyi çok daha fazla geliştireceği. Tabii görme ve işitme ile ilgili desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın ve ailelerimizin bu konularda destek alması ve kayıtlardan dinliyor olması onları geliştirecektir. Ancak eğer çocuğumuzun görme, işitme ve okuma ile ilgili herhangi bir engeli yoksa mutlaka kendisinin okuması hem gençler hem yaşlar için önerilen, çocuklar için önerilenler arasında. Bir diğeri, yapay zeka sorunu var sevgili aileler. Şimdi ben çok sevdiğim bir aile dostumuzun bir sağlık sorunu oldu. Ben de sevgim ve saygım nedeniyle onun sağlık sorunuyla ilgilenirken bana dedi ki, ben işte söyledi, doktorum şöyle şöyle dedi, şunları şunları yaptım. Bir de yapay zekaya sordum dedi. Ve yapay zekadan gelen bilgileri bana aktardı. Ben bu hanımefendiye çok saygı duymuş oldum nedeniyle, daha önceki ilişkimiz nedeniyle. Konuşmak istemedim ve izin isteyip telefonu kapattım ve ağlamaya başladım sevgili aileler. Çünkü ne yazık ki çeşitli gruplarda ben yapay zekaya sordum. Mesela bir başka grupta şöyle bir şey olmuştu. Bizim bir hastamız var, bize soruyor. Bizim bir hastamız var, hastamız şu anda yoğun bakımda yatıyor. Yoğun bakımda şu şu şu tedaviler uygulanıyor. Biz hastamızla ilgili bilgi için yapay zekaya sorduk ve bu tedavinin uygun olmadığını bildirdi dedi. Siz ne düşünüyorsunuz diye tıbbi gruba sordu. Takdir edersiniz ki hiç kimse buna cevap vermedi. Çünkü birincisi, hasta görülür sevgili aileler. Doktorların işi hastayı görmektir. Hastayı dinlemektir. Eğer hasta konuşamayacak haldeyse, bebeklik çağında olduğu gibi, hamile hanımlarda olduğu gibi veya çok ağır hastalarda koma halinde bilinç kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi yakınlarından bilgi alınır. Yani hastadan bilgi edinilir. Bir diğeri, bunlar edinildikten sonra, yani hastanın geçmişiyle ilgili ve o günle ilgili bilgi edindikten sonra hasta muayene edilir. Hasta muayene edildikten sonra hasta tedaviye başlanır. Bu tedavide biz tek başına yeterli olabiliriz. Olmadığımızı hissettiğimiz durumlarda ekibi toplarız. Bu konuda ilgili olan arkadaşlarımızı toplarız ve büyük bir ekip kurarak o ekibin ortak kararıyla tedaviye devam edilir. Yani bu bir WhatsApp grubunda, yani bir sosyal medya grubunda bir yapay zekaya sorularak yapılacak bir şey değildir. Ve demin söylediğim gibi bu ahbabımızın bana ben yapay zekaya sordum böyle böyle dedi dediğinde hüngür hüngür ağlamamın nedeni, bizim gecemizi gündüzümüze katarak çoluğumuzu çocuğumuzu kendimizi görmemecesine, hiçbir şekilde onlarla ailemizle iletişim kurmadan, bayram, seyran, yeni yıl hiçbir kutlamada ailemizin yanında olmamacasına, sadece hastalarımızın yanında olmak için tuttuğumuz nöbetleri düşünün sevgili aileler. Hastalarımız için hasta hasta gittiğimiz, çocuğumuzu, annemizi, babamızı, kardeşimizi, ailemizi hasta yatağında bırakıp sizin ve aileleriniz ve sevdikleriniz için koşturduğumuz günlere karşılık yapay zekaya bir basit soru sorularak oradan alınan cevapla hasta hakkında karar vermek bir defa kendimize haksızlık. Neden? hastamıza değer vermiyoruz. Bu konuda bilen kişiye güvenmiyoruz. Bir, makineye güveniyoruz. İkincisi, bu konuda emek veren kişilerin emeğini hep konuşuyoruz ya, emeğe saygı diye. Bu konuda emek veren kişilerin emeğine saygı duymuyoruz. Yani siz şu anda mesela akşam yemeğe hazırlanıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzu, ailenize çok güzel bir yemek planlıyorsunuz. Hep beraber yemek hazırlıyorsunuz ailece, eşinizle. Çocuklarınız geliyorlar. Ondan sonra aile büyükleri, küçükleri geliyorlar. Ve ondan sonra geliyorlar, diyorlar ki bu yemek ne biçim olmuş, tuzlu olmuş, tatlı olmuş, acı olmuş, ekşi olmuş, sulu olmuş, yağlı olmuş. Şimdi başınızdan kaynar sular dökülür. Buna benzer bir şey. Siz bütün gün koşturun koşturun, ondan sonra size desinler ki bu yemek güzel olmamış. Beğenebilir, beğenmeyebiliriz ama eline sağlık. Bütün gün bizim için uğraştın anneciğim, babacığım. Sen taşıdın, sen getirdin, sen pişirdin deyip annemize babamıza teşekkür etmek bir tarafa. Diyelim ki o yemek yandı, dibi tuttu. Dibi tutsa, o yemek zehir olsa bile, hani diyoruz ya aç hatır için çiğ tavuk yenir. O yemek kömür olsa annemizin babamızın hatırı için yememiz lazım sevgili aileler. Annemiz babamız ona zaman ayırmış, emek vermiş, kendi bütçesinden bize çalışmış, çabalamış, bize bunu pişirmiş diye. Onun gibi bir doktor, bir hemşire, bir sağlık personeli eğer bizim için koşturuyorsa, bir öğretmen çoluğunu çocuğunu evde yapayalnız bırakıp sizin çocuğunuz için koşturuyorsa, ben yapay zekaya sordum demeye hiç kimsenin hakkı yok. O zaman işte tıpkı benim kırıldığım gibi kırılıyor. Sonra dedim ki, WhatsApp grubuna sordu. İşte bizim hastamız şu anda yoğun bakımda yatıyor, şu tedavileri alıyor. Ama yapay zeka bu tedavileri uygun görmedi. Birkaç gün sonra gruptan birisi, hastanız nasıl oldu diye sordu. Cevabı şu oldu soran kişinin, hastamızı kaybettik, yapay zekanın dediği doğru değilmiş. O zaman sevgili aileler, yapay zeka diye bir şey yok. Bu konuda emek vermiş. Gecesini gündüzüne katmış, defalarca kitapları adeta hatim etmiş. Tıbbi kitaplar için hala ben sizin için kitap okuyorum. Tıbbi kitaplar, hala tıbbi güncel dergiler okuyorum. Tıbbi olmayan kitaplar okuyorum. Neden? Size güzel bilgi vereyim diye. Sizin ve aileleriniz, sevdikleriniz sağlıklı ve mutlu olun diye. O zaman yapay zekaya değil, birbirimize güveneceğiz sevgili aileler. Yapay zeka ile birbirimizi karşılaştırmayacağız. Çünkü yapay zeka şu anda geliştirilmekte olan bir şey ve ne kadar doğru, ne kadar gerçek, özellikle sosyal medyada öyle bir şey duyuyoruz. Ben kendi ailemden biliyorum. Öyle bir şey söylüyor ki birisi, benim bildiğim olayların doğru olmadığını o sosyal medya hesaplarından öğreniyorum. Ve doğru olmayan bilgi bir anda yayılıyor sanki doğru bilgiymiş gibi. Onun için birbirimize saygılı, dürüst ve dostça davranacağız ve kardeşlik haftası dolayısıyla birbirimizin kardeşliğini pekiştireceğiz ki ülkemizi daha yüceltelim. Daha önceki programlarımızı dinleyen ailelerimiz gayet iyi biliyorlardır ki yine çok güzel bir kitaptan ben size bahsetmiştim. Ama bir kere daha bahsedelim. Bizim uluslararası bir savaşta Türk askerleri esir düşüyor. Ve başka askerler, başka ülkelerin askerleri de esir düşüyor. Ama öbür ülkelerin askerlerinden, esir düşenlerden kayıplar olduğu halde, can kaybı olduğu halde bizim askerlerimizden, Türk askerlerinden hiçbir kayıp olmuyor. Buraya çok tekrar vurgulamak istiyorum sevgili aileler. Ve bu konudaki çalışmalar şu anda Amerika'da ders olarak harp okulunda öğretiliyormuş. O nedenle sizden çok istirham ediyorum bunu çok iyi dinlemenizi. Ve konu komşunuzla, eş dost ahbabınızla paylaşmanızı. Neden Türk askerleri ölmedi diye araştırma yapılmış. Neden ölmemiş biliyor musunuz? Birincisi, birbirlerine sahip çıkmışlar. Yani kardeşlik haftasında belki de öğrenmemiz gereken kendi geleneklerimize sahip çıkmak. Birbirimize sahip çıkmak bizim değil midir geleneğimizde? Komşum açsa ben uyuyamam diye. Komşumuzu mutlaka doyurmamız lazım. Ay bizim evde bir şey pişti, mutlaka komşuya kokusu gitmiştir. Al evladım, bir tabak da komşuya götür. Biz bunu çok sık yaptık ve hala yapıyoruz. O zaman çocuklarımıza da bunu öğreteceğiz. Bizim boğazımızdan geçmeyecek komşumuzdan ikram etmediğimiz şey. Diğer taraftan demek ki Türk askerlerinin sapasağlam dönmesindeki en önemli şey birbirlerine sahip çıkmaları. Ve çok güzel bir şey olarak komutanları kendisi ceza almış ama askerleri ve kendisinden daha küçük rütbede olanları korusun diye hiçbir zaman onların aleyhinde kendilerini tutan orduya karşı sır vermemiş. Cezayı kendisi çekmiş, çok büyük cezalar çekmiş ama asla kendi ordusuna söz getirmemiş. Bir diğeri birbirlerine çok iyi bakmışlar. Birisi hasta olduğunda adeta bebek gibi baktılar ona diye tarif ediyorlar. Bitlerini, uyuzlarını çok iyi temizlemişler birbirlerinin. Birbirlerinin beden temizliğine çok özel göstermişler ve diyordu ki kitabın sonunda çocukluktan itibaren ve hatta doğumdan itibaren kardeşlik duygusu, vatan millet aşkı, aile sevgisi, daha anne bebeğini emzirirken çocuğunu anlattığı için çocuklar böyle büyük insanlar olup birbirlerini koruyup kolladıkları için sapasağlam ailelerine döndü bu kişiler diyor. O nedenle demek ki sevgili aileler, daha anne karnındayken, doğduktan sonra bebeğimizi emzirirken bebeğimize aile sevgisini, kardeşliğin, ne kadar millet sevgisinin, insan sevgisinin çok kutsal olduğunu, halka hizmetin hakka hizmet olduğunu öğreteceğiz ki onlar da tıpkı ataları gibi kocaman güzel yürekli insanlar olarak, onurlu ahlaklı olarak çalışsınlar. Gene bir diğeri çok hasta olanları bırakın diye çok ısrar etmişler, yanınıza götüremezsiniz diye. Onlar da çok büyük zulüm görmüşler. Hayır, biz bırakmayız arkadaşımızı diye. Yani kardeşlik haftasında özellikle vurguluyorum ki bunu, biz arkadaşımızı bırakmayız diye kendileri ceza görmüş, çok büyük zulüm görmüşler karşı taraftan ve hatta o kadar büyük zulüm görmüşler ki başka bir ordudan biri gelip yardım etmiş ki beraber taşısınlar hasta arkadaşlarını diye, ama ölüme terk etmemiş sevgili aileler. Tıpkı bizim sizin çocuklarınızı, sizin sevdiklerinizi, sizin ailelerinizi korumak için kendi canımızdan, kendi çocuklarımızdan, kendi ailelerimizi ve hatta sevgili atalarımızın kendi mallarından, canlarından vazgeçerek bu ülkeyi bize pırıl pırıl bıraktıkları gibi, o savaşta da esir düşen sevgili büyüklerimiz o şekilde ülkemize sapasağlam, onurlu ve ahlaklı bir şekilde dönmüşler ve şu anda onların kahramanlıkları Amerikan Harp Okulu'nda ders olarak öğretiliyor ki siz de böyle olun, gittiğinizde siz de Türk askerleri gibi davranın diye.
3: Sevgili hocam, programımız çok uzun, bizim anlatacaklarımız da bitmediğine göre önümüzdeki hafta aynı konudan devam edelim, ne dersiniz?
4: Çok güzel olur Emine Hanımcığım. Zaten kitap haftası, kardeşlik haftası birbirini çok takip eden haftalar. Hem kitap haftamız hem kardeşlik haftamız sevgili çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine ve siz kıymetli ekibimize kutlu ve mutlu olsun.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızda çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir konu olan kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Kıymetli bilgileri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğa verilen en değerli hediyelerden biri kitaptır. Bir diğeri ise onunla geçirilen kaliteli zamandır.
4: Bunu duymak çok güzel Emine Hanımcığım. Çocuklarımızın pırıl pırıl, insanın hayatında sağlık çok kıymetli, çok büyük bir hazine. Ve bu hazinenin çok önemli bir kısmı beynimiz. Beynimiz o kadar kıymetli bir organımız ki sevgili ailelerimiz, kafatası denilen büyük bir kasanın içine gizlenmiş ve orada korumaya alınmış. Bir diğer çok kıymetli organımız kalp yerimiz. Kocaman, sizin gibi kocaman sevgi, saygı, dostluk dolu güzel yürekleri olan sevgili ailelerimizin yürekleri de göğüs kafesi dediğimiz muhteşem bir ikinci kasanın içinde saklanıyor. Ben size ve kıymetli ailelerimize sağlık, mutluluk ve bolluk, bereket, dostluk, sevgi, saygı, kardeşlik dolu çok güzel bir ömür diliyorum. Ve çocuklarımıza halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle yaşayacakları tertemiz, pırıl pırıl bir dünya bırakmayı umuyorum.
3: Çok teşekkür ederim sevgili hocam.
4: Biz de size çok teşekkür ederiz. Tüm çalışan arkadaşlarınıza, bizim sesimiz nefesimiz olduğunuz için ve kurumunuza ve bakanlığımıza ve hiç kuşkusuz ki bizi bugünlere taşıyan sevgili atalarımıza minnettarız.
3: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir konu olan kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Kıymetli bilgileri için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'a teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bir çocuğa verilen en değerli hediyelerden biri kitaptır. Bir diğeri ise onunla geçirilen kaliteli zamandır. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.
0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas'ı çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. İyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1

Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler,

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Sikya olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler-Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizyolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleriyle Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2, batısında 1,5 ila 2,5, zamanla 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8, zamanla kuzeyinde ve öğle saatlerinde güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, zamanla 5 ila 7, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu...

Mardin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Kriminal polisi çeşitli suçlara karıştığı için motor ve şasi numaraları değiştirilip yeni bir kimlik kazandırılan Change araçları özel inceleme yöntemleriyle tespit ediyor. İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 88.002 personelin görev aldığını, İstanbul'da kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 kişi hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğünü bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etrafımızda pek çok sorun, savaş, sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip, dedi. Bakan Bak, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvasında gazetecilere yaptığı açıklamada golfün dünyanın en fazla izlenen spor dallarından olduğunu söyledi. Türkiye açısından golfün önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirten Bak, turnuvaya olan ilginin ve canlı yayından izlenme oranlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 7 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen İsrail ordusu işgal ettiği Sarı Hattı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek Turuncu Hat adıyla sözde yeni bir çizgi daha oluşturdu. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı Nina'nın haberine göre İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Maliye, Cümeycime, Bireyki, Kusaybe, Sureyfe, Safat Batti, Haris, Duveyr, Keftunin, Cebşit, Arap Salim, Şarkiye, Furun ve Deir Zehrani beldelerini hedef aldı. Safat Batti beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentine bağlı Maliye beldesine düzenlenen hava saldırısında ikisi Suriye, biri Mısır uyruklu 3 kişi yaşamını yitirdi. Haris beldesinde insansız hava aracıyla bir motosikletin hedef alındığı saldırıda da 1 kişi öldü. Joya beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında ise 2 kişi yaralandı. Ve son olarak spor. Dünya Para Challenger Masa Tenisi serisinin Podgorica ayağına katılan milli sporcular 2 gümüş 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Milli judocu Nisa Nur Serin İstanbul'da devam eden Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis,

Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar bu gece saatleriyle pazartesi günü akşam saatleri arasında Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölge durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 7-16, Bilecik 4-7, Bursa 7-14, Edirne 6-20, İstanbul 10-16, Kırklareli 6-18, Kocaeli 9-12, Sakarya 8-11, Tekirdağ 7-17, Yalova 11-16 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgar kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 2-4, Aydın 9-20, Denizli 6-11, Kütahya 2-4, İzmir ve Manisa 8-18, Muğla 4-16, Uşak 3-5 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleriyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Adana 11-17, Antalya 13-20, Burdur 3-9, Hatay 11-15, Isparta 3-9, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 14-19, Osmaniye 11-18 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, batı ve güneydoğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görülecek. Rüzgar doğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Aksaray 3-10, Ankara 4-9, Çankırı 4-13, Eskişehir 3-6, Karaman 4-13, Kayseri ve Kırıkkale 5-13, Kırşehir 3-11, Konya 3-9, Nevşehir 3-10, Niğde 4-10, Sivas 5-16, Yozgat 2-11 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. Bartın 9-13, Bolu 1-4, Düzce 7-10, Karabük 5-9, Kastamonu 2-9, Zonguldak 8-11 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 6-17, Artvin 11-24, Bayburt 8-16, Çorum 4-14, Giresun 10-15, Gümüşhane 9-18, Ordu 9-15, Rize 10-15, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 5-18, Trabzon 10-15 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı ve Ardahan 6-17, Bingöl 10-17, Bitlis 8-11, Elazığ 10-18, Erzincan 10-16, Erzurum 5-14, Hakkari 8-16, Iğdır 12-26, Kars 4-15, Malatya 8-16, Muş 9-14, Tunceli 10-17, Şırnak 11-16, Van 7-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 12-16, Batman 11-21, Diyarbakır 10-20, Gaziantep 8-13, Kilis 10-14, Mardin 9-16, Şanlıurfa 12-19, Siirt 13-18 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan kuzeybatıdan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda her yıl çoğunluğu Sikya olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini söyledi. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi tespit edilen 198 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 105'inin tutuklandığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek Nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi, dedi.

İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huga adlı çok büyük ham petrol tankerinin Amerika'nın abluk engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı duyuruldu. Amerikan basınında yer alan habere göre motorlu taşıtlar dairesi, otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeleri duyurdu. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeler uyarınca, sürücüsüz araçların hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Ayrıca şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirketlere para cezası kesilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'la Göztepe 1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'yı 2-1 yendi. Katalan devi maç fazlasıyla Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Niksar-Reşadiye yolunun 12 ve 15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Çuan yolunun 25 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.
3: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
4: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeyiyle zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün de istedik ki biraz metafizikten bahsedelim. Yıldızlardan, astrolojiden ve ok fallarından. Abbasilerden itibaren İslam toplumlarında astrolojinin önemli bir yer tuttuğunu, hatta Müslümanların yıldız tutkusunun zaman zaman astrolojiye yasak getiren Romalılara göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pek de sürpriz sayılmaz tabii bu durum. İslam astrolojisinin doğum yeri Mezopotamya. Romalılarsa sadece taklitçi. Osmanlılar da dahil hemen tüm saraylarda ilmi nücum, yani yıldız bilimiyle uğraşan müneccimler var. Bunların görevleri arasında sultanın tüm faaliyetlerini uğurlu bir zamana ya da o zamanın deyimiyle eşref saatine denk getirmek. En şerefli saate denk getirildiğinde yapılan eylemler en önemli işlerde en güzel sonuçlara varıyor. Hristiyanlığın temelinde de astroloji önemli yer tutuyor. Yıldızlardan Hazreti İsa'nın doğduğunu anlayan müneccimlerin nasıl doğudaki topraklardan kalkıp Kudüs'e geldiğini anlatan İncil'de de meşhur hikayeler var. Astrolojinin tahtını ilk sarsan Avrupalılar. Kilisenin muhalefeti ilk başta Katolik dünyasının astrolojiden yüz çevirmesine yol açmış. Arapçadan çevrilen metinler sayesinde ancak 12 ve 13. yüzyıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan astroloji, 16. yüzyıldan itibaren tüm popülerliğini kaybetmiş. Her ne kadar Avrupa saraylarında müneccimler görmek mümkün olsa da hiçbir zaman doğudaki prestiji gibi olmamış. Batının son 200 yılda her alanda gelişmesini acaba buna bağlayabilir miyiz? Tarihte astrolojiyi ilk sistematize eden Babillerden bu yana birçok medeniyette yıldızların nasıl yorumlanması gerektiği konu alan sofistike eserler kaleme alınmış. Meşhur Batlamyus'un eseri daha sonraları hem İslam hem de Hristiyan astrolojisini derinden etkilemiş. El-Harazmi gibi çağına önde gelen alimlerinin de bu alanda eser verdiğini belirtelim. Yıldızların yorumlanmasına nasıl bir önem atfedildiğini artık siz düşünün. Geleceği gösterdiğine inanılan sadece yıldızlar ve kuşlar değil, İnsanoğlu üstünde herhangi bir sembol, çizgi ya da işaret olan her şeyi okumaya meraklı. Hayvanların karaciğer, akciğer ve bağırsaklarını inceleyerek fal bakanların olduğunu biliyor musunuz? Milattan önce 2. bin yılın sonlarında Çinliler artık ete değil de kemiğe bakmayı uygun görmüşler. Kemikle de fal bakılır mı? Demeyin. Demeyin çünkü bakılmış. İlk olarak hasat, hava durumu, seferlerin akıbeti ve önemli kişilerin geleceğiyle ilgili bir soru soruyorsunuz. Sonra ineklerin kürek kemiği ve kaplumbağa kabuklarına sert bir cisimle kazıyorsunuz. Şimdi sıra çatlayana kadar kemiği ısıtmaya geliyor. Ve son aşama. Oturup çatlakları inceliyorsunuz. Hükmü yine kemiğin üstüne kazıyorsunuz. Bu kazınanların Çinlilerden bize kalan en eski yazı külliyatını oluşturduğunu biliyor musunuz peki? Tüm toplumlarda gördüğümüz başka bir adette doğa olaylarının yukarıdan gelen bir mesaj şeklinde algılanması. Meteor yağmurları, hermafrodit doğumları ya da deprem gibi doğal felaketler kötü işaret olarak kabul edilip kızdığı düşünülen tanrıların çeşitli dini ritüeller ve kurbanlarla yatıştırılmaya çalışıldığını biliyor muydunuz? Karşısında çaresiz kaldığı doğaya insanın böyle rüşvetler vermekle kaybedeceği ne olabilir ki? Hala yağmur duasına çıkılan ülkelerde bu noktanın altını çizmekte de aslında fayda var. Bir başka metot da okla fal bakmak. Cahiliye dönemi Araplar arasında en yaygın olanlardan. Osmanlı denizcileri arasında bunları da görmek mümkün. Sefere çıkan korsanlar bir Hristiyan gemisine rastladığında saldırıp saldırmayacaklarına karar vermek için bu yola başvururlarmış. Önce köleler ambara kapatılır, ardından geminin reisi, hocası ve diğer subaylar kaptan köşkünde buluşurlarmış. Hoca duaları okurken iki kişinin elinde de biri Müslümanları, biri Hristiyanları temsil eden iki ok olurmuş. Sonra da okların kişileri hareket ettirmesi beklenirmiş. Erkek keçinin kemiğinden aynaya, kahveye, hatta kuma kadar çok geniş bir alanda, evet, fallar bakılmış. Yine süremiz bitti. Bir sonraki programımıza kadar gözünüz yıldızlarda, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece. Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19, ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan

Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 5 ila 7, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 4 ila 6, batısında kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila dalga yüksekliği 1,5 ila 2.

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almine Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Almine ile birlikte okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Ağoğlu'nun cenazesi dün Kahramanmaraş'ta Abdülhamit Han Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir mezarlığında toprağa verildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkiinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda da Çöçeli mevkiinde meydana gelen kamyonet, tır, otobüs ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır, 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. İki ilçede de eğitim ve öğretim

Bugün ara verildi. Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Afyonkarahisar'da da kar yağışı etkili oldu. Afyonkarahisar Valiliği olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın tır ve çekici araçlara kapatıldığını, diğer araçlara açık olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında bu yolları kullanan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karayolları ekiplerinin bölgede yolların açık kalması için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine mühimmat isabet ettiğini duyurdu. Mürettebatın güvende olduğu belirtilen açıklamada olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretme çağrısı yapılan açıklamada şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi önerisinde bulunuldu. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu. Ajansın başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde teknik arızanın önemli olmadığı, geceyi Ankara'da geçiren Sanchez'in sabah erken saatlerde Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün 4 maç oynandı. Fatih Karagümrük konuk ettiği Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Antalya Alanya Spor karşılaşması 0-0, Kasımpaşa Kocaeli Spor'la Kayseri Spor Eyüp Spor maçları ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybedecek. Doğu Akdeniz'de rüzgar akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazartesi günü sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybedecek.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Bir hafta neden 7 gündür? Zamanla bir günden uzun, bir aydan da kısa bir zaman birimine ihtiyaç duyuldu. Babililer 7 günlük haftayı zaman birimi olarak kullanmaya başladılar. Sonraları Yunanlılar, Çinliler ve Mısırlılar 10 günlük, Romalılarsa 8 günlük haftayı kullanmaya çalıştılar. Bir hafta olarak kabul edilen 7 günlük sürenin kaynağı tam olarak bilinmiyor. En kuvvetli tez bu sürenin ayın evrelerinden kaynaklandığına dayanır. Ayın 4 evresinin, yani yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün sürelerine en yakın olan tam gün sayısı 7'dir. Ancak bu doğal ve astronomik temelin yanı sıra astrolojik bir inanışın da ta Babililer zamanından itibaren 7 günün bir hafta olarak seçilmesinde rol oynadığı ileri sürülüyor. İlk çağlarda bilinen 5 gezegenle Güneş ve Ay'ın toplam sayısının 7 oluşu bu sayıya gizemli ve uğurlu bir sayı olarak bakılmasına neden olmuştur. Daha sonraları dinlerde göklerin 7 kat olduğuna inanış, müzikteki ana nota ve tabiattaki ana renk sayılarının da 7 oluşu bu sayının gizemini iyice arttırmıştır. Takvimde 7 günlük haftanın resmiyet kazanması ise milattan sonra 327 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin'in çıkardığı bir emirle olmuştur. Tevrat'ın tekvin, yani yaratılış anlayışına göre Tanrı evreni 6 günde yaratmış, 7. günde de, yani cumartesi günü dinlenmiştir. Hristiyanlar haftayı Tevrat'taki şekliyle kabul ettiler. Yalnız Hazreti İsa'nın diriliş hatırasına 7. günü değil de 1. günü, yani pazarı Tanrı günü olarak kabul ettiler. İslam dininin doğuşundan sonra da yine 7 günlük hafta süresi benimsendi. Ancak Hazreti Muhammed'in müminleri mescitte toplayıp namaz kıldığı, hutbede devlet ve günlük işleriyle ilgili açıklamalar yaptığı 6. gün, yani cuma günü dinlenme günü olarak kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 27 Mayıs 1935 tarihinde yayımlanan bir kanunla tatil günü cumadan pazara alındı. 1792 yılında Fransa takvim yapısını değiştirerek 10 günü bir hafta kabul etti ama yürütemedi. Rusya 1929'da 5 günlük hafta uygulamasına geçti, sonra bir haftayı 6 güne çıkardı ve sonunda pes ederek 1940 yılında 7 günlük haftaya geri döndü.
1: Biliyor muydunuz?
2: Tsunami nedir? Bir kaptaki suyu çalkalarsanız ya da dalgalandırırsanız bir kısmı dışarı taşar. Bunun gibi deniz ve okyanusu çalkalarsanız su karaların üzerine taşar. Denizi çalkalamak kolay değildir. Deniz dibinde deprem olursa ya da volkan patlarsa denizde çok büyük dalgalar oluşur. Denizin derin yerinde harekete başlayan dalgaların hızı fazla, yükseklikleri az olur. Dalgalar kıyıya yaklaştıkça hızları azalır ama yükseklikleri artar. Kıyıda 20 ila 30 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar çok yıkıcı olur. Ev, araba, apartman demeden her şeyi önüne alıp süpürür. Tsunami dalgaları sinsidirler. Kıyıya gelinceye kadar fark edilemiyorlar. Onun için okyanuslarda tsunami erken uyarı sistemleri kurulmuştur. Tsunami'yi tespit eden bu sistemler hemen kıyılara haber ulaştırır ve oradaki insanlar kıyıları boşaltırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Gözlerimiz açıkken hapşırmanın imkansız olduğunu, gözlerimizi açık tutmaya çalışırsak yerlerinden fırlayabileceklerini? Sıcak suyun soğuk sudan daha ağır olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar güneyinde 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8. Öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8. Sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7. Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anı da orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Uşak'ta İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsüyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde de Özal Bulvarı'nda Esenboğa Havalimanı yönünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yurdun birçok kentinde olumsuz hava koşulları etkili oldu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çobanlık yapan bir kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mardin'in Derik ilçesinde de meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı konteyner ve güneş enerjisi santralinin panellerini devirdi. Konteynerdeki 4 kişi yaralandı. Dolu ve kuvvetli rüzgar kent merkezinde inşaat iskelesiyle çatıları uçurdu. Park halinde araçlarla tarım arazilerine zarar verdi. Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla Gaffari Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir trafoda patlama meydana geldi. Mahallenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken yine aynı mahallede bir inşaat iskelesi çöktü. Altında kalan park halindeki 3 araç zarar gördü. Bursa'da da yoğun yağış taşkına neden oldu. İnegöl ilçesinde taşkın meydana gelen çiftlik evinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceğe yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'le birlikte gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,94 artarken yıllık bazda %30,87 olarak gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail basınına açıklama yapan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını söyledi. Kabul edemeyeceğim şeyler var ifadelerini kullandı. Trump daha önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş ancak İran'ın son kırpındıkları tekliften memnun olmadığını söyledi. Kabul edemeyeceğim şeyler var ifadelerini kullandı. Trump daha önce de sosyal medya hesabından açıklama yaparak İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptık

0: finalinde Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Böylece Vakıfbank 7. kez kupayı müzesine götürdü ve Sev Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan 3. takım olmayı başardı. Türk takımları Sev Şampiyonlar Ligi'nde 9. kupasını kazanmış oldu. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basını gündem programımız başladı. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Manşetinde gazetenin "Bugün İsrail'in havası söndü" başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında

iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı. Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow 3 adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip olan İsrail'de özellikle balistik füzelere karşı koruma sağlayan Arrow 3 füzelerinin stoklarına ilişkin soru işaretleri artarken İsrail parlamentosundaki Dışişleri ve Savunma Komitesi yetersiz stok iddiaları üzerine acil toplantı kararı aldı. İsrail basınına göre komite üyelerinin üçte birinden fazlası savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin ihmal edilmesi başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektup imzaladı ve toplantı çağrısı yaptı. Komite üyeleri ayrıca iddialara ilişkin bilgi vermeleri için Savunma Bakanı Katz'la Maliye Bakanı Smotrich'in komisyonuna çağrılmasını talep etti. İran füzelerini durduramadığı alt başlık Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak üretimi olan Arrow 3 sistemi İsrail'in uzun menzilli hava savunma unsurları arasında yer alıyor. Sistem balistik füze tehditlerini atmosfer dışındayken imha etmek üzere tasarlanmıştı. Ancak sistem İran'ın yoğun misilleme saldırılarında yetersiz kaldı. Füze yetersizliği yüzünden Arrow yerine kullanılan David'in sapanı da İran füzelerini ıskalamıştı. İsrail'in Arrow füze savunma sistemine göre daha ucuz ve verimli olacağını söyleyerek tanıttığı lazer teknolojili demir ışın sistemi de etkili olabilmesi için gerekli olan 14 batarya eksik olduğundan yeterli olmadı. Doğum günü bile provokasyon şeklinde başlık var. Filistinlileri hedef alan idam yasasının mimarı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in 50. yaş günü için yapılan kutlamada bir provokasyona daha imza atıldı. Bakanın eşi Ayala'nın elinde tuttuğu üzerinde yağlı urgan görseli bulunan pastada idam yasasının geçirilmesine ilişkin Ben-Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur yazdığı görüldü. Muhittin Böceğin gelini tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceğe yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Gözler kabinede. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde terörsüz Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı var. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de kabinede olacak. Meydan sandıkta hakkını geri alacak sözleri var bir haberin başlığında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde konuştu. Özel, dünya emeklilerine kalkınmanın üstünde refah payı verirken, bu ülke çeşitli oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla sürekli emekliden çalıyor. Onun için öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek, bu meydan sandığa koşacak ve hakkını söke söke geri alacak dedi. Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi başlığı da var. Her iki haberin de detayı 10. sayfada veriliyor. Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Almina hayata tutunamadı. Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanan Almina Ağoğlu 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini dün kaybetti. Almina'nın musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Gülden Ağoğlu'nun cennet kuşum diyerek tabutu okşayıp öpmesi yürekleri dağladı. Allah'tan rahmet diliyoruz acılı ailelere. Evlatları saldırıda hayatını kaybeden acılı ailelere Almina'nın ailesiyle birlikte sabır diliyoruz. Katliam gibi kaza, 2 kaza, 7 ölü 58 yaralı başlığı var. Malatya Doğanşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta da 7 aracın karıştığı korkunç kazada 4 kişi ölürken 17 kişi ise yaralandı.
Süper hücre can aldı Gaziantep'te. Süper hücre fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına çatıları uçurdu. Dereleri taşırdı, ağaçları kökünden söktü. 39 okulda eğitime ara verildi. Şanlıurfa'da ise fırtınanın kopardığı güneş paneli otomobilin üzerine düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil indi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı öngörülemeyen teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a gittiği kaydedilen Sanchez ve heyetinin sabah saatlerinde Erivan'a hareket edeceği aktarıldı. Trump, Tahran'ın çözüm önerisi kabul edilemez diyor bir haberin başlığında. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu ve savaşı sona erdirmeyi hedefleyen 14 maddelik çözüm önerisine Washington cephesinden en üst düzeyde ve net bir ret geldi. İsrail basınına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın sunduğu tasarıyı incelediğini belirterek söz konusu teklifi kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Hürmüz operasyonu başlıyor. Alt başlık: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı operasyonu pazartesi sabahı başlıyor dedi ve ekledi. Birçok ülkenin gemileri mahsur kaldı. Bizden yardım istediler. Bu gemileri kurtaracağız. Bu insani bir girişimdir. İran müdahale etmek isterse vururuz diyor açıklamasında. Logonun üzerinden başlıklara göz atalım. Milliyet gazetesinde Avrupa'nın sultanları şampiyon Vakıfbank 2026 Sev Şampiyonlar Ligi'nde Türk voleybolunun iki devini karşı karşıya getiren final maçında Eczacıbaşı'nı mağlup eden Vakıfbank Avrupa'nın en büyüğü oldu. Son anına kadar adeta nefes kesen mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank toplamda 7. şampiyonluğuna ulaştı. Paris'te madalya gururu milli para yüzücüler Sümeyye Boyacı, Meryem Nurtunu ve Melisa Destan Erbey Fransa'da düzenlenen Dünya Yüzme Serisi'nde ikisi altın 4 madalya kazandı. Kadınlar 50 metre sırt üstü finalinde Sümeyye Boyacı, genç kadınlar 200 metre serbest finalinde ise Meryem Nurtunu altın madalya sahibi oldu. Son bir haberi aktaralım. Spor haberi: her başarıdan sonra hüsran başlığıyla veriliyor. Galatasaray'ın ligde mağlup olduğu maçlarda ilginç bir tablo ortaya çıktı aslan. Başarılı olduğu 3 maçtan sonra da çarpıldı. Cimbom Ajax'ı farklı skorla yendi. Kocaeli Spor'a boyun eğdi. Juventus'u 5-2 ile hezimete uğrattı. Konya'ya yenildi. Son olarak Fener derbisinde şov yaptı. Sonrasında Samsun Spor karşısında dağıldı deniyor değerlendirmede. Nevzat Dindar'ın haberi spor sayfasında veriliyor. Milliyet gazetesinde detayları sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu spor haberiyle noktaladık Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim bakalım şu dakikalarda. Trafikte durum nasıl? Yoğunluk var İstanbul'da. Köprülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun görünüyor. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Anadolu'ya geçişlerde ise açık. Haliç Köprüsü'nde ise her iki yönde de trafik yoğun İstanbul'da. Basın Ekspres yolu Atatürk Caddesi O2 bağlantı yolu TEM'de Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 55 dakika yolculuk süresi. Bağdat Caddesi minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi İdeal Tepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar yaklaşık 1 saat 10 dakikada gidiliyor. 7 kilometrelik mesafe saatte 5-6 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergahta. Neredeyse trafik durma noktasında. D100 karayolunda Adliye'den Yeni Sahra'ya kadar 50 dakika yolculuk süresi. TEM'de karayollarından Seyrantepe'ye kadar, D100 karayollarında Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40 dakikada gidiliyor. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Libaydiye'ye kadar, Mehmet Akif Bulvarı Kemal Sunal Caddesi Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar yaklaşık 35 dakika yolculuk süreleri.
Meltem'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Kuntları'na kadar, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Mahmut Bey yoluna kadar, D100 Karayolu'nda Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar, D100 Karayolu'nda Bostancı'dan İdeal Tepe Kavşağı'na kadar 20 dakika yolculuk süreleri. Kartal Samandıra bağlantı yolu Samandıra Yakacı Kavşağı'ndan TEM bağlantısına kadar, TEM'de Mahmut Bey yolunda Taşacoya Yolu Caddesi'nden Esenler Otogar'a kadar yaklaşık 25 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Trafikte bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından Sabah gazetesinden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda gazetelerden haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde bugün pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu başlığı atılmış. İstanbul Narkotik Şube'den film gibi operasyon, şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı tekel bayi, kadın kuaförü ve bujitellerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı. Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edilerek şebeke çökertildi. Dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bujiteri ve tekel bayi gibi görülen bazı işyerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarında ise uyuşturucu satışının şifreli olarak yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı. Gizli bölmelerde uyuşturucular ele geçirildi. Narkotik polisinin göz açtırmadığı uyuşturucu satıcıları esnaf görünümüne bürünerek gençleri zehirlemeye çalışıyor. Teknik takiple yakayı ele veren 75 torbacı ve şebeke yöneticisi cezaevine gönderildi. Yabancı öğrencide hedef 1 milyon. Bilal Erdoğan en parlak yabancı öğrencilerin Türkiye'ye geldiğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de 350 bin uluslararası misafir öğrenci var. Bir öğrenci 10 turist kadar ekonomik katkı sağlıyor. Batı'nın akademide nasıl beyin göçünün merkezi haline geldiğini konuşuyorduk. Şimdi Türkiye bu yola girdi. Uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona çıkması lazım, diyor. İkinci İlim Yayma Ödülleri İstişare Kampı'nda akademisyenlerin hazırladığı 8 maddelik yol haritası kamuoyuna sunuldu. Evet, bu kampta açıklamalarda bulmuş Erdoğan. Hürmüz'de yüksek gerilim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran barış masası kurulamıyor. Müzakere trafiğe çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adıyla yeni bir süreç başlatacaklarını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, bugünden itibaren tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yardım edeceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail askeri yığınağı sürekli artıyor bilgisi de verilmiş Sabah gazetesinde. Mersin Gaziantep yüksek hızlı trenle 2 saate inecek. Mersin Adana Osmaniye Gaziantep hızlı tren projesinde sona gelindi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 312 kilometrelik hızlı tren hattının Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edeceğini söyledi. Hızlı tren Mersin'den Gaziantep'e 6,5 saat olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek. Almina, yaşama tutunamadı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili üzüntü verici bir haber daha geldi. Babasının tüm Türkiye'den dua istediği ağır yaralı 11 yaşındaki Almina Ağoğlu yoğun bakımdan çıkamadı. Evet, dün de toprağa verildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır. Telefonunu kır, delilleri yok et sözleri var bir başlıkta. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına Özkan Yalım'ın kızından gelen talimatı dinlemeyen muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın itirafları damga vurdu. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım'ın avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın Ceren Yeşildağ'ı arayarak telefonlarını kır at şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren Ceren Yeşildağ ise bu talimata uymayarak telefonları emniyet güçlerine teslim ettiğini belirtti. Kamuoyu baskısına dayanamayan CHP yönetimi operasyondan 35 gün sonra Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yavuz Donat'ın bugün vitrin yazısında terörsüz Türkiye başlığı var. Şehir dolaşıyorum. Yiğitlerin ve şehitlerin diyarı Yozgat'tayız insanlar. Terörsüz Türkiye projesinin günlük siyasete malzeme yapılmasına tepki gösteriyor, diyor Yavuz Donat yazısında. Detayları vitrin yazısının 13. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bir diğer haberle devam ediyoruz Sabah
gazetesinden Gaziantep ve Şanlıurfa'yı fırtına vurdu. Bir ölü, 43 yaralı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, minareler yıkıldı. İzmir-Buca metrosu beceriksiz belediyeciliğin kurbanı oldu. 4 yılda bitecek dediler, %45'i tamamlanabildi. Detayları 12. sayfada veriliyor bu haber. Sabah gazetesinde. Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. 3 ölü, feci kazada 22 kişi de yaralandı sevgili dinleyenlerimiz. Ruhunuzu iyileştirecek 8 rutin başlığıyla yer buluyor sağlık haberi. Uzmanlar ruh halini iyileştirmek isteyenlere önerilerde bulundu. Doğada zaman geçirin, hareket edin, ekrana ara verin, arkadaşlarınıza plan yapın, iyi bir uyku rutini oluşturun, bol su için yeni bir beceri öğrenin diyor uzmanlar. Günaydın Ekin'de veriliyor haber sabah gazetesinde. Evet, logonun üzerinde spor haberi var. Şampiyon Vakıfbank başlığıyla paylaşılıyor haber. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sarı siyahlılar 7. kez kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı. Finalde 33 sayı kaybeden Tijana Boskovic şampiyonluğunda en iyi pasör çaprazı seçildi. Evet, tebrik ediyoruz. Her iki temsilcimiz de gösterdikleri başarı için. Evet, Osman Müftüoğlu'nun yazısı ikinci sayfada veriliyor. Sağlıklı yaşlanmak sizin elinizde başlığıyla birinci sayfada da paylaşılmış. İnanın bana, yıpranarak yaşlanmak mecburi bir istikamet değil. Bedeni kendi halinde bırakmanın ve bu süreci doğru yönetememenin doğal bir sonucudur. İyi yaşlanmak her detayı planlaması gereken bir mühendislik projesidir diyor Müftüoğlu. Merak eden dinleyenlerimiz için detayları ikinci sayfada sabah gazetesinde. Evet, bu sağlık haberiyle birlikte noktaladık sabah gazetesini. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

En Havalı Radyo Meteorolojinin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Evet, sıradaki gazeteden haberleri aktarmadan önce Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da Eskişehir yolu şehir merkezine kadar, Samsun yolda şehir merkezine kadar yoğun görünüyor. Konya yolu her iki yönde, yani hem şehir merkezine kadar hem de şehir dışına doğru yoğun şu dakikalarda Ankara'da. Çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun görünüyor trafik. Ayaş yolu Harikalar Diyarı kavşağından Ayaş kavşağına kadar yoğun, yaklaşık 35 dakika yolculuk süresi bu güzergahta. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Kızlar Pınarı Caddesi girişinden Tam Doğan Meydanı'na kadar 45 dakika kadar kat ediliyor iki güzergah. Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, İrfan Baştuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi Köprü çıkışına kadar yoğunluk var. Yaklaşık 35 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Gata'ya kadar, Konya yolunda Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar, İstasyon Caddesi Elvan Kenti Sapağı'ndan Etimesgut Banyo İstasyonu'na kadar 25 dakika yolculuk süreleri. Dikmen Caddesi'nde yoğunluk var. Cevizlilere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar, aksi istikamette de Polis Evi'nden Cevizlilere Caddesi girişine kadar yoğun 20 dakika yolculuk süreleri. İncek Bulvarı'nda TET Koleji Sapağı'ndan Ahlatlıbel Kavşağı'na kadar, Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 15 dakikada gidiliyor. İncek Bulvarı Ahlatlıbel Kavşağı'ndan TET Koleji Sapağı'na kadar 10 dakika yolculuk süresi sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte sizlere iyi seyirler diliyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atalım. Aslan'da büyük hareket başlığı var. Sarı kırmızılı renklerde Punto ile paylaşılmış haber. 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray, orta saha transferinde dev yıldızları listeye aldı. Cimbom ligde üst üste 4. zaferine ilerlerken transferde de rotasını belirledi. Orta sahasına güç katacak aslan, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor. Sarı kırmızılı kulüp alternatif olarak da Barcelona'dan Marc Casado ve Milan'dan Yusuf Fofana'yı listesine dahil etti. Galatasaray yönetimi orta saha harekatı için düğmeye bastı. Sarı lacivert renklerde Punto'yla da Fener'de David hamlesi başlığı var. Sarı lacivertlilerde seçime girecek başkan adayları Juventus'un golcüsü Jonathan David'i getirecek. Olağanüstü seçime doğru giden Fenerbahçe'de 3 başkan adayının ortak transfer hedefi Jonathan David oldu. Juventus'tan 26 yaşındaki ünlü forvet için çalışmalar resmen başlatıldı. 6-7 Haziran'daki kongreye kadar Kanadalı futbolcunun transferini bitirmek istiyor. Yani adaylar harekete geçti. Juve'la kontratı 2030'da sona erecek David'in transferinde önemli adımlar atıldığı deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Şampiyon Vakıfbank İstanbul'daki Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisi oynandı. Vakıfbank Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk sporu adına büyük bir gurur yaşadık. Kadın voleybolunda uluslararası arenada 27. kupamızı kazandık deniyor haberde. Başkan Erdoğan'dan kutlama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon Vakıfbank ve 2. Eczacıbaşı'nı kutladı. Kartal'da Henrique Atağa kanat rotasyonuna takviye planlayan Beşiktaş, Inter'in 24 yaşındaki yıldızı Luis Henrique'yi gözüne kestirdi. Brezilyalı futbolcunun transferi için harekete geçildi. Temaslar başladı. Trabzon'da rota 10. zafer. Trabzonspor Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefine kilitlendi. Fatih Tekke ve öğrencileri kupada mutlu sona ulaşarak kulüp tarihindeki 10. zaferi kazanmayı planlıyor.
Tek kazanan kara gümrük küme düşme hattında heyecan arttı. Tek kazanan Gençler Birliği'ni 1-0 yenen kara gümrük oldu. Antalya Alanya 0-0, Kasımpaşa Kocaeli 1-1, Kayseri Eyüp 1-1 sona erdi. Berabere maçlar berabere bitti. Veriliyor Trendyol Süper Lig'deki maç sonuçları böyle paylaşılmış. Kupa heyecanı başlıyor. Turkuaz Medya'da yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Beşiktaş'la Konyaspor yarın akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda final bileti için karşılaşacak deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesinden haberleri sizlerle paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Evet, bir kez daha Vakıfbank haberini paylaşmak istiyoruz. Kadınlar Sevil Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol takımı yine temsilcimiz finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türk takımları dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı final maçı. İki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupayı kazandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı. Türk takımları Kadınlar Sevil Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Vakıfbank sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı. Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Türkiye kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. Uluslararası Kupası'nı Sevil Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı. Türk takımları Sevil Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, Sevil Kupası'nda 6, Sevil Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz takımlarımızı ve bu dileklerle programımızın birinci bölümünü noktalıyoruz. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla basında gündem programımızla radyolarınızda olacağız.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava takvimi raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırsatlı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına, rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Uşak'ta İzmir Karayolu Ürünköy mevkiinde yolcu otobüsüyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde de Özal Bulvarı'nda Esenboğa Havalimanı yönünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yurdun birçok kentinde olumsuz hava koşulları etkili oldu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çobanlık yapan bir kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mardin'in Derik ilçesinde de meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı konteyner ve güneş enerjisi santralinin panellerini devirdi. Konteynerdeki 4 kişi yaralandı. Dolu ve kuvvetli rüzgar kent merkezinde inşaat iskelesiyle çatıları uçurdu. Park halinde araçlarla tarım arazilerine zarar verdi. Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla Gaffari Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir trafoda patlama meydana geldi. Mahallenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken yine aynı mahallede bir inşaat iskelesi çöktü. Altında kalan park halindeki 3 araç zarar gördü. Bursa'da da yoğun yağış taşkına neden oldu. İnegöl ilçesinde taşkın meydana gelen çiftlik evinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceğe yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'le birlikte gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,94 artarken yıllık bazda %30,87 olarak gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail basınına açıklama yapan Trump, İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını söyledi. "Kabul edemeyeceğim şeyler var" ifadelerini kullandı. Trump daha önce de

0: sosyal medya hesabından açıklama yaparak İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü. Ve spor, voleybol kadınlar Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Böylece Vakıfbank 7. kez kupayı müzesine götürdü ve Sev Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan 3. takım olmayı başardı. Türk takımları Sev Şampiyonlar Ligi'nde 9. kupasını kazanmış oldu. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Havalı Radyo Meteorolojinin Sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basına gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta diliyoruz. İlk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 4 Mayıs 2026 1814'te tarihte bugün 1. Napolyon Elba Adası'nın Porto Ferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başlamış oldu. 1865'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln'ın suikast sonucu öldürülmesinden 3 hafta sonra Springfield, Illinois'de toprağa verildi. 1904'te Amerika Birleşik Devletleri tarafından Panama Kanalı'nın inşasına başlandı. 1912'de İtalya Krallığı Rodos'u işgal etti. 1919'da Çin Cumhuriyeti'nde yabancı malların boykot edilmesini savunan öğrenciler ayaklandı. 1924 yaz olimpiyatları Paris'te başladı. 1926'da Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1.2 milyon madencinin katıldığı genel grev başladı. 1930'da Hindistan'ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi İngilizler tarafından tutuklandı. 1931'de Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. 1942'de 2. Dünya Savaşı'nda Porto Moresby'ye doğru ilerleyen Japon kuvvetlerinin püskürtülmesiyle sonuçlanan Mercan Denizi Muharebesi başladı. 1945'te İstiklal Savaşı'nda Anadolu'da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri geçmiş bir müftü olan Nadir Mutluay vefat etti. 1949'da İstiklal Mahkemelerine ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı. 1953'te yazar Ernest Hemingway Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer ödülü aldı. 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio Kent Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri 4 öğrenciyi öldürdü, 9'unu yaraladı. 1979'da Margaret Thatcher İngiltere Başbakanı olarak göreve başladı. Thatcher, İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. 1979'da öğretmen, siyasetçi, yazar ve ilk kadın milletvekillerinden Tezer Taşkıran vefat etti. 1994'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özellik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı. 1997'de Eurovision şarkı yarışmasında Şebnem Paker'in seslendirdiği Dinle adlı şarkı üçüncü oldu. 1997'de Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, 7 kişi kayboldu. 1997'de besteci, şarkıcı ve orkestra şefi Esin Engin ve 2001'de ilk Türk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç vefat etti. 2002'de Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. 148 kişi yaşamını yitirdi. 2009'da Mardin'in Mazı Dağı ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde yapılan bir düğün sırasında düğündekileri ve aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda 3'ü hamile kadın ve 6'sı çocuk olmak üzere toplamda 44 kişi yaşamını yitirdi. 2016'da söz yazarı ve besteci Gültekin Çeki, 2025'te tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Necip Naşit Özcan vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden haberler aktaralım. Manşetinde bugün gazetenin 37 gün sonra özel ihraç başlığı var. CHP Genel Başkan Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li belediyelere hukuksuz operasyonlar yapıldığını savunurken sadece birinin kendilerini etik olarak rahatsız ettiğini, Yalım'ın oy birliğiyle ihraç edildiğini açıkladı. Emre, oy birliği kadar güçlü deliller varken Yalım'ın ihracı için neden 37 gün beklendiğini, daha önce 11 Mayıs diye açıklanan disiplin kurulu toplantısının neden erkene alındığını ise açıklamadı. Şoförün ifadesi ve iki özel
vurgusu alt başlık CHP'nin 37 gün sonra acil ihraç kararında ortaya çıkan deliller ve yalımın şoförü Altınkaya'nın itkin pişmanlık ifadesinin CHP içinde kabul görmesi etkili oldu. Özel'in eşi arsanın satışını istiyor. Konak Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in rant imarına itiraz eden CHP'li üyeleri dövdürme pazarlığının ses kayıtları çıktı. Kayıtları pazarlık yaptığı Yusuf Aydoğdu savcılığa verdi ve Erbaykent'in genel başkanımızın eşi arsanın satılmasını istiyor dediğini öne sürdü. Başkan Mutlu tetikçi Aydoğdu'nun ziyaretini sosyal medyadan paylaşmıştı. Girit'te sadece Türkiye vardı sözleri var bir diğer haberin başlığında. Aktivist Halil Erdoğmuş, İsrail saldırısı sonrası Girit'e gelen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İş adamı Halil Erdoğmuş, uluslararası sulardaki saldırıyı akşama anlattı. Ters kelepçeyle gözaltına alındık, ıslak zeminde saatlerce bekletildik. En temel insani ihtiyaçlarımız hiçe sayıldı. Hiçbir ülke yetkilisi havaalanında yokken Büyükelçiliğimiz varlığıyla güç verdi. Soykırımcı İsrail'in Sumut filosundan iki aktivisti gözaltına alması Madrid ve Barcelona'da protesto edildi. Bilgisi de veriliyor haberde. Kazıkçı berbere mühür başlığı var Akşam gazetesinde. Detay şöyle: 400 liralık tıraşa 7 bin lira fatura çıkaran berber kapatıldı. Brezilyalı bir turist İstanbul'da kendisinden alınan paraya sosyal medyadan isyan edince Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Fatih Belediyesi de berber dükkanını mühürledi. Hayvanlı reklamı geri çektiler. Bush'un hayvanlı anneler günü reklamı tepkilere yol açtı. Aile Bakanı Göktaş, annelik değersizleştirilemez dedi. Bush reklam filmini geri çekti. Almin Adam, acı haber. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda ölen Adnan Yeşil'in annesiyle Almina'nın arkadaşı anne Gülden Ağoğlu'nu cenazede teselli etti. Küçük Almina dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine ve diğer tüm aileleri de çocuğunu kaybeden, sabır diliyoruz. Korsan gibiyiz, haydutluk itirafı şeklinde başlık var. Trump, korsan gibiyiz, İran haydutluk itirafı diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir İran tankerine el koymasını korsan gibiyiz diyerek övmesine Tahran'dan sert yanıt geldi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait Tosca adlı gemiye el koyması ile ilgili, gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik, çok karlı bir iş, korsanlar gibiyiz dedi. İran Dışişleri bunun dil sürçmesi değil açık bir suç itirafı olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemleri uluslararası hukuka aykırı. Birleşmiş Milletler bu tür ihlalleri normalleştirmemeli diyor İran Dışişleri açıklamasında. Aselsan sahaya çıkıyor. Aselsan'ın çelik kubbeye entegre edilecek yeni sistemleri yarın kapılarını açacak saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkacak. Venezuela'ya refah gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maduro'yu kaçırdığı operasyondan sonra Trump'ın Venezuela halkı zenginleşecek vaadi aradan geçen 4 ayda tutmadı. Para birimi Bolivar %36 değer kaybetti. Asgari ücret 27 sente düştü. 5 kişilik ailenin aylık gıda harcaması ise 610 dolar deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Bayram tatili 9 gün görünüyor. Kabinede görüşülecek başlığı var. Logonun üzerinde Akşam gazetesinde. Kabine Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de önemli gündem maddeleriyle toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaş çerçevesinde yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonominin gündemi ele alınacak. 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılmasının da kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.
külliyede nefes kesen finish, Lig Radyo'nun medya sponsoru olduğu Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 27 yıl sonra Ankara'da finish yaptı. 61. kez düzenlenen yarışı Avustralyalı Berwick kazandı. Berwick'e ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz verdi. Türk finalinin galibi Vakıfbank, Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1'lik setlerle geçen Vakıfbank kupanın sahibi oldu. Sarı Siyahlılar kupayı 7. kez müzesine götürmeyi başardı. Tebrik ediyoruz temsilcimiz Vakıfbank'ı ve bu dileklerle noktalıyoruz akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden başlıklarla, haberlerle radyolarımızda olacağız efendim.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basın gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Beceriksizlikten ötesi kötü niyet başlığı yer buluyor gazetenin manşetinde bugün. CHP lideri Özel işsizlik, yolsuzluk, enflasyon ve gelir adaletsizliğini işaret etti. CHP'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 107.si Karabük'teydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin işsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde ve gelir adaletsizliğinde Avrupa'da zirvede yer aldığını söyledi. Özel, bu artık beceriksizlikten ötedir, bu kötü niyettir, geçim yoksa seçim var ifadelerini kullandı. Atatürk'ümüzle, bayrağımızı, cumhuriyetle derdi olmayanla yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız diyen Özel, partisinin bugün seçim maratonuna başlayacağını söyledi. CHP lideri, 81 ilde 973 ilçede sokağa, meydana çıkıyoruz. Köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, tüm vatan sathına yayılıyoruz dedi. Gözler yeni tahliyelerde. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş davalarına bugün devam edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yeni tutukluluk incelemesi bayram öncesinde yapılacak. Aziz İhsan Aktaş davasına ait iddianamenin ise Ankara'da görülen CHP Kurultay Ceza davasına gönderilmesi dikkat çekti. Çocuğa para yetişmiyor. En az 3 tane çağrısıyla aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi ama fiyatlar aldı başını gidiyor. İktidarın Türkiye'de doğum sayılarının azalmasını ülke için büyük tehdit olarak görmesine karşın somut adımlar atılmadı. Son 3 yılda bir ailenin temel gider kalemlerinde %555'e varan fiyat artışları var. Anne babalar Milli Eğitim Bakanlığı sınavı bile 1 yılda %80 zamlandı. Masraflar ödenemez boyutta diyor. Elif Özge Yalçın'ın haberi 9. sayfada veriliyor. Detayları Cumhuriyet gazetesinde. Öğrenciler çizdi, aileler gururlandı. Kadın Araştırmaları Derneği'nin Hatay'ın Anka Kızları programının ilk bölümünde kız öğrenciler resim ve edebiyat atölyelerinde becerilerini ortaya koydu. Ürünlere hayran olmamak elde değil. Eserleri duvara asılan öğrencileri acaba annelerimiz resmimizi bulabilir mi merakı sarıyor. Çeşme'den Anıtkabir'e gazetemizin yıllar önce medya sponsoru olduğu ve bugünlere gelmesine büyük katkı sunduğu 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Sebastian Börwick kazandı. Çeşme'de başlayan 8 günlük mücadelenin son etabının başlangıcı Ankara'da Anıtkabir'in önünden verildi. Devam ediyoruz bir diğer başlıkla. Basın susarsa herkes susar. Gazeteciler 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü cezaevi ve soruşturmaların kıskacında karşıladı. Basın örgütleri Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 163. sırada olduğuna vurgu yaparak cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Çile'de Avrupa'nın en büyüğü Vakıfbank, Sev Şampiyonlar Ligi finalindeki Türk derbisinde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank mutlu sona ulaştı. Sarı siyahlı ekip 7. kez Avrupa şampiyonu olurken iki temsilcimiz de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Vakıfbank'ta Zehra 10 sayıyla oynadığı bilgisi de verilmiş haberde. Evet, tebrik ediyoruz temsilcilerimizi ve bu haberle noktalıyoruz Cumhuriyet gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla sizlerle birlikte olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda son gazetemiz Hürriyet'ten paylaşacağız haberler. Manşetinde bugün gazetenin "Kaçağı gördük, kapıyı çaldık" sözleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışı ile ilgili detayları anlattı. Bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısını çalındı. 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar var. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerine izaha davet edilecek. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar lirayı buluyor. Varlık barışıyla yurt dışındaki para, altın, hisse senedi, tahvillerin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Kara para önlemi açısından varlık barışı, mali eylem görev gücü gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uyumlu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için kademeli bir vergilendirme öngörülüyor diyor açıklamasında Mehmet Şimşek. Şimşek, varlık barışının büyük bir titizlikle uygulanacağını ve Türkiye'deki yatırımların vade süresine göre vergilendirme yapacaklarını anlattı. Cumhurbaşkanı oran belirleyecek, Hürriyet'e konuşan Mehmet Şimşek ve ekibinin hazırladığı varlık barışında Cumhurbaşkanı oran belirleme yetkisine sahip olacak. Belirlenen varlığın türüne, tasarruf edilecek yatırım araçlarına, finansal sistem içinde tutulma sürelerine göre Cumhurbaşkanı farklı oranlar belirleyebilecek sevgili dinleyenler. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Neşe Karanfil'le röportajı 5. sayfada veriliyor Hürriyet gazetesinde. Masada ayak sürüyor, Körfez'e uçak yolluyor. Bir diğer haberin başlığı, Trump İran'ın çözüm planı ile ilgili olumsuz mesaj verirken bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının sayısı da arttı. İran iki aşamalı çözüm planının ilk aşamasında Hürmüz'ün hemen açılmasını ve savaşı bitirecek bir aylık müzakerelerin başlamasını teklif etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise teklifin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin 2 Mayıs'ta Avrupa'dan savaş bölgesine yakıt ikmal ve nakliye uçakları göndermesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye Lockheed C-5M Super Galaxy ve havada yakıt ikmali yapan stratejik askeri nakliye uçağı Boeing KC-46 Pegasus gönderdi bilgisi veriliyor haberde. Trump bu sabah itibariyle Özgürlük Projesi operasyonuyla Hürmüz'de mahsur kalan 3. ülkelere ait gemilerin çıkarılacağını açıkladı. Şimdi didişme değil birleşme günüdür sözleri var bir başlıkta. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbirleriyle didişme değil, onun emanetine, sandığa ve cumhuriyete sahip çıkma günüdür dedi. İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Özel, 5 emekli maaşı toplamının ancak yoksulluk sınırına eriştiğini söyledi. Özgür Özel, 2025 yılının Mart ayında başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 107.sini dün Karabük'te düzenledi. Açıklamaları da burada yapmış. Zehir zıkkım olsun o pasta başlığı var bir haberde. İsrail'in soykırımının en büyük destekçisi olan Güvenlik Bakanı Ben-Gvir 50. yaşında da onu utanmazca bir skandalla girdi. Filistinli mahkumların idam edilmesi için yasa çıkartıran Ben-Gvir, üzerinde dar ağacı, yağlı urgan sembolü ve silahlarla süslenmiş İsrail haritasının yer aldığı pastayı kesti. Side'ce dili çözülüyor. Side'de 1500 dönümlük alanda yapılan kazılarda antik kentin tarihi M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzandı. Bölgeye özgün bir dil olan Side'ce'nin çözülmesi için çalışma sürüyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı önemli bilgiler verdi. Haberdar olunmayan liman agorası ortaya çıkartıldı. Limanın güney yarısını tanrılara,
kuzey yarısını ise ticarete ayırmışlar. Bir tarafta tarlalar, bir tarafta ticaret. Sizinin balık sırtı şeklinde bir kent planı olduğunu gördük. Bir Afrodite, bir Serapis tapınağını ortaya çıkardık, dedi. Geç antik çağa su kemeri bulduklarını söyleyen Profesör Doktor Alanyalı, 2 yıl içinde çeşmenin restorasyonunu tamamlayacağız. 56 metre boyunda, 25 metre yüksekliğinde dev bir anıtsal çeşme bu. En büyük paraleli Roma'daki Septizodum dedi açıklamasında. Rahat uyur cennet kuşum sözleri var bir başlıkta. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almine Ağoğlu 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederken Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu. Annesi Gülden Ağoğlu üzerine Türk bayrağı serdiği tabuta kapanıp cennet kuşum diyerek ağladı. Almine Ağoğlu'nun vefatı ile birlikte korkunç saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Allah'tan rahmet diliyoruz ailelere. Sabır. LGS son virajda altın öneriler başlığı logonun üzerinde Hürriyet gazetesinde LGS'ye 6 hafta kaldı. Son haftalarda öğrencilerin bilgilerini pekiştirdikleri ve eksikliklerini kapattıkları bir zaman dilimi. Bu süredeki adımlar çok kritik. Peki bu 6 hafta nasıl değerlendirilmeli? Uzmanlar anlattı. Zülal Atagün'ün kalemiyle 10. sayfada veriliyor. Detayları Hürriyet gazetesinde. 7.000 TL mi 3,6 milyon mu sorusu var bir başlıkta. Trafikteki 7.2 milyondan fazla motosikletin %66'sı sigortasız. Sadece geçen yıl motosikletler 152 bin kazaya karıştı. Bu kazalarda motosiklet sahibi 3.6 milyon lira borçla karşılaşabilir. Sigorta primi ise 7 bin lira diyor Noyan Doğan haberinde 8. sayfada veriliyor detaylar. Türk finali Vakıfbank'ın Avrupa Voleybol Konfederasyonu Ziren Grup Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Vakıfbank kaldırdı. Gurur gecesinde İstanbul'da iki Türk takımının kaldığı final baştan sona çekişme içinde geçti. Eczacıbaşı Dynavit tek seti kazanarak ikinci oldu sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberiyle Hürriyet gazetesiyle birlikte basını gündem programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Bılat eşlik ettik sizlere. Efendim sağlıklı, umut dolu, güzel bir gün ve hafta diliyoruz. Bir başka basını gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Enerji fiyatlarındaki yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Ayrıca soykırımcı İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarındaki saldırılarıyla küresel SMOT filosuna yönelik müdahalesi de ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde otomotiv yedek parçası taşıyan tır, Yalova-Bursa karayolunun göl kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerini arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhan Gazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İstanbul'da ikamet izni işlemlerinde sahte evrak düzenleyerek suç faaliyetinde bulundukları tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirterek, tartışmalı reklam sebebiyle tepki çeken bir beyaz eşya firmasının Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmasının başlamasına saatler kala ertelendiği bildirildi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberine göre Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı. Rüşvete dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkındaki 3 yolsuzluk davasından yargılanan Netanyahu sonuncusu 28 Nisan'da olmak üzere 81 kez hakim karşısına çıkmıştı. Ve spor, okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın ikinci ayağı yarın Çin'de başlayacak. Şangay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki Ay Yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın birinci ayağını 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlamıştı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyecanlar,

0: İlan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 25 derece, Muğla Fethiye, Antalya Finike ve Alanya'da 20, Mersin Anamur, Muğla Bodrum ve Antalya Kaş'ta 19, Mersin Yenişehir, Muğla Datça ve Aydın Kuşadası'nda 18 derece, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak, Pasaport, Mendirek, Feneri ve Dikili'de 17, Van Gavaş, Akdamar, Feneri'nde 15, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Çanakkale ve Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri'nde 14 derece, Artvin, Hopa, Rize ve Van Tuşba Liman'da 13, Ordu, Altınordu, Giresun, Samsun, Atakum Bölge, Sinop, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 12 derece. Düzce, Akçakoca, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 11, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan'la Adil Cevaz Limanları'nda 10 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak. Artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar güneyinde 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8. Öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Enerji fiyatlarındaki yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Ayrıca soykırımcı İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarındaki saldırılarıyla küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesi de ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde otomotiv yedek parçası taşıyan tır, Yalova-Bursa karayolunun göl kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhan Gazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İstanbul'da ikamet izni işlemlerinde sahte evrak düzenleyerek suç faaliyetinde bulundukları tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirterek, tartışmalı reklam sebebiyle tepki çeken bir beyaz eşya firmasının Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmasının başlamasına saatler kala ertelendiği bildirildi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberine göre Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı. Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hakkındaki 3 yolsuzluk davasından yargılanan Netanyahu sonuncusu 28 Nisan'da olmak üzere 81 kez hakim karşısına çıkmıştı. Ve spor, okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın ikinci ayağı yarın Çin'de başlayacak. Şangay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki Ay Yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın birinci ayağını 3 gümüş olacak. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki Ay Yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın birinci ayağını 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayacak.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 16 derece, Atina sağanak yağışlı 21, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 23, Helsinki karla karışık yağmurlu 4, Kiev çok bulutlu 24, Kopenhag sağanak yağışlı 13, Londra sağanak yağışlı 16, Madrid sağanak yağışlı 23, Moskova parça bulutlu 24, Paris çok bulutlu 18, Priştine parça bulutlu 20, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna sağanak yağışlı 17, Sofya çok bulutlu 16, Tiran çok bulutlu 21, Varşova çok bulutlu 23, Viyana çok bulutlu 26 ve Zürih çok bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 19 derece, Aşgabat parça bulutlu 28, Astana parça bulutlu 19, Bağdat parça bulutlu 32, Bakü çok bulutlu 20, Bişkek sağanak yağışlı 20, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kabil çok bulutlu 21, Kerkük parça bulutlu 27, Kuveyt parça bulutlu 32, Medine az bulutlu ve açık 40, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 40, Şam parça bulutlu 18, Tahran çok bulutlu 32, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Tiflis çok bulutlu 21 ve Tokyo sağanak yağışlı 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 23 derece, Kahire parça bulutlu 25, Melbourne sağanak yağışlı 21, Montreal çok bulutlu 12, New York sağanak yağışlı 14, Sydney çok bulutlu 24 ve Washington sağanak yağışlı 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt çok bulutlu 22, Gümülcine sağanak yağışlı 17, Kırcaali sağanak yağışlı 17, Köln çok bulutlu 20, Komrat parça bulutlu 18, Köstence sağanak yağışlı 15, Münih çok bulutlu 22, Podgorica parça bulutlu 23, Selanik sağanak yağışlı 18, Şumlu sağanak yağışlı 15, Taraklia parça bulutlu 18, Valkaneş az bulutlu 19, Zenitsa çok bulutlu 23, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kütahya Domaniç, Koca Yayla'da 106 kilogram, Kocaeli Başiskele Yuvacık Orman Sahası'nda 85, Denizli Pamukkale Honaz Dağ Milli Parkı'nda 78, İzmir Kemalpaşa Ovacık Köyü'nde 76, Antalya Gazi Paşa Karatepe Köyü'nde 72 kilogram, Sakarya Pamukova Akçay Barajı'nda 70, Bilecik Bozüyük'te 68, Bursa Osman Gazi Sarı Alan'da 66, Mersin Silifke Akdere Orman Sahası'nda 62 kilogram, Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda 58, Afyonkarahisar Emirdağ'da 57, Adana Pozantı Akçatekir'de 56, Adıyaman Çelikan Pınarbaşı'nda 55, Bartın Kuruca Şile İlyas Geçidi ve Eskişehir Han'da 50 kilogram, Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Şanlıurfa Siverek, Uşak Ulubey Kurudere Köyü'nde 48, Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi ve Sivas İmranlı Kuzköy Köyü'nde 45, Erzurum Palandöken Konaklı Kayak Merkezi'nde 44, Tokat Niksar'da 43 kilogram, Manisa Alaşehir ve Isparta Uluborlu'da 42, Samsun Salıpazarı Suluca Köyü'nde 41, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası, Çanakkale Yenice Tabanköy, Diyarbakır Çermik Sarıbalta Köyü, Burdur Ağlasun'da 40 ve Kahramanmaraş Türkoğlu Çakıroğlu Köyü'nde 39 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 4 ila 6, doğusunda kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırsınan rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında ise 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Kabine toplantısında Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı. Şüphelilerden 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu. İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını, kalanlarında tamamının toplanacağını açıkladı. Vali Gül, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir. Ne toplu itlaf, ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir, açıklamasını yaptı. Iğdır'da arıların saldırdığı sürünün birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçük baş hayvan telef oldu. Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da et ve fosil yakıt reklamları yasaklandı. 1 Mayıs itibarıyla şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı. Belediye yetkilileri bu kararın Amsterdam'ın 2050 yılına kadar karbon nötr olma ve yerel halkın et tüketimini yarıya indirme hedefleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Böylece Amsterdam et ürünleriyle fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuya

0: açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. Vinspor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey batısının yüksekleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Sinop hariç, Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar Marmara, Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Bu haftaki programımızda Ege yöresinden Sayıp'ın Toprağı Sıcaktır Sıcak, Yorgi'nin türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Yıldırım Aytaç, Selahattin Zorlu'dan alıp İzmir Karaburun Sayıp Köyü'nden derlemiştir. Bu hikayeyi müzik öğretmeni ve araştırmacı yazar Yıldırım Aytaç, Ambarseki Köyü'nden Paşaoğlu Ahmet'ten derlemiştir. Türkünün hikayesi şöyle. Evlenmelerine milli ve dini farklılık nedeniyle izin verilmeyen iki gencin Yorgi'nin hayatına mal olan hazin öyküsü. Yorgi, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki Köyü'nde yaşayan Rum ahalisine mensup olan yiğit, oldukça yakışıklı, bir o kadar da hovarda bir gençmiş. Yorgi'nin yakışıklılığı ile köyün genç kızları arasında beğeniliyor olması ve üstüne üstlük hovardalıkları köydeki diğer delikanlılar tarafından kıskanılmasına ve sevilmemesine sebep olmaktaymış. Bu kıskançlıklar köyün diğer gençleri tarafından hakkında asılsız dedikodular çıkarılmasına, hatta husumetler doğmasına sebep olmaktaymış. Yorgi'nin çapkınlık dedikodularının yanı sıra öldürüleceği yönünde de bir takım laflar ortalık yerde dolanmaya başlayınca anacığı Yorgi'sini karşısına alıp dikkatli olması yönünde nasihatlerde bulunurmuş. Bulunurmuş bulunmasına da gençlik çağlarındaki Yorgi, "Ana sen korkma, beni öldürecek yiğit daha anasından doğmadı" diyerek belinde taşıdığı hançeri gösterip, "Ben ölürsem yanında birkaç kişi daha ölür. Bunu da böyle bilsinler" diyerek meydan okurmuş. Zira Yorgi sahiden de oldukça yiğit ve bıçkın bir delikanlıymış. Yorgi sık sık Sayıp Köyü'ndeki Sava'nın meyhanesine gitmeye başlamış. Oranın hem şarapları güzelmiş hem de Sava güzel keman çalarmış. Pandeli isimli arkadaşı da ona bendirle eşlik edermiş. Sava ve Pandeli meyhane işletmenin yanı sıra bölgenin düğünlerinde de çalarlarmış. Üç kafadar geç vakitlere kadar içer eğlenirlermiş. Sayıp Köyü'ne her gittiğinde geç vakitlere kadar dönmeyen Yorgi'yi annesi merak eder, dönene kadar evin sofasında oturup onu bekler, aşlamacık yokuşundan çıktığını görünce rahatlar, derin bir oh çekermiş. Annesinin tüm uyarılarına rağmen Yorgi her fırsatta Sayıp Köyü'ne gitmekten vazgeçmemiş. Sayıp Köyü'nde Sava'nın meyhanesinde eğlenen Yorgi, bu eğlencelere gidip geldikçe bu köyden dul bir Türk kadınına gönlünü kaptırmış. Kendisinin Rum kadının Türk olmasına ve bunun doğuracağı sorunlara ve güçlüklere aldırmadan evlenme teklif edip olumlu yanıt bile almış kadından. Son zamanlarda Ambarseki Köyü'nde Yorgi'nin günleri sayılı şeklinde dedikodular almış yürümüş. Bir gece çok geç bir vakit olmasına rağmen Yorgi eve dönmemiş. Zaten dedikodulardan ürken, üstüne üstlük kötü rüyalar gören annesi
0: hemen kardeşi Agop'a durumu anlatmış ve yardım istemiş. Agop oğlunu da yanına alarak hemen Sayıp köyüne doğru yola koyulmuşlar. Ne var ki Aşlamacık yokuşunun başına varınca izbe kuytu bir yerde Yorgi'nin hançerlenmiş, hançer yaralarından dolayı çok fazla kan kaybetmiş ve henüz soğumamış sıcak cesedini bulmuşlar. Önce anacığına, sonra da karakola haber vermişler. Yorgi, onu kıskanan Rumların mı yoksa sevdiği kadından dolayı durumu kabullenmeyen Türklerin mi öldürdüğü hiçbir zaman ortaya çıkmamış. Annesi evlerinin sofasında oturup Aşlamacık yokuşuna bakarak oğlunun iftiraya uğradığını söyleyerek Yorgi'ye bu ağıtı yakmış. Yörede kabul edilen rivayet kim oldukları bilinmemekle birlikte Yorgi'nin o akşam iki kişiyle kavga ettiği, kavga sırasında onların da hançer yarası aldıkları ancak hiçbir şekilde kaçmayı başaramadıkları ve iyileşene kadar da ortalarda gözükmedikleri için yakalanmadıkları yönündedir. 1950 yılında Ambarseki köyünden Paşaoğlu Ahmet ziyaret için gittiği Sakız Adası'nda bir otelde kalırken otelin zemin katında eğlenen gençlerin Yorgi'nin türküsünü Yunanca söylediklerini fark eder ve o da Yorgi'nin türküsünü Türkçe söyleyerek yanlarına iner. Gençler Yunanca "Siz bu şarkıyı nereden biliyorsunuz?" diye sorunca Paşaoğlu Ahmet "Ben Ambarseki köyündenim. Yorgi'yi, annesini, babasını ve dayısını çok iyi bilirdim" diyerek hikayeyi anlatmış. Anlaşılacağı üzere 4774 repertuar numarasıyla Türk Halk Müziği repertuarına giren Yorgi'nin türküsü Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'da da söylenen bir ağıttır. Türkünün sözleri şöyle: "Sayıp'ın toprağı sıcaktır sıcak. Ambarseki iftirası birimizi yakacak. Yorgi'nin annesi şimdi ne yapacak? Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabada yolmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Sayıp'ın suları serindendir serin. Çıkarın konak avlusuna Sayıp'ı görün. Yorgi'nin sevdiği kız değil gelin. Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabada yolmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Sayıptan çıktım yol bulamadım. Bohçamı koyacak yer bulamadım. Sevdiğim Yorgi'ye yer bulamadım. Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabada yolmuşsun, aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın, algın hançer yarasına dayanamamışsın. Şimdi bu türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinleyelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Mayıs Pazartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3, sabah saatlerinde batısında 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzey ile zamanla genelinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde kuzey ile akşam saatlerinde genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Kabine toplantısında Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı. Şüphelilerden 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu. Istgama açıklandı. Türkiye

0: aşırı yaklaşımlar çözüm değildir. Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir, açıklamasını yaptı. Iğdır'da arıların saldırdığı sürünün birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçük baş hayvan telef oldu. Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da et ve fosil yakıt reklamları yasaklandı. 1 Mayıs itibarıyla şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı. Belediye yetkilileri bu kararın Amsterdam'ın 2050 yılına kadar karbon nötr olma ve yerel halkın et tüketimini yarıya indirme hedefleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Böylece Amsterdam et ürünleriyle fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuya açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. Spor Beşiktaş Zira Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde Gölbek kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşuyor.
2: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
3: Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edin. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sevgili dinleyenler, İz Bırakanların izini sürdüğümüz İz Bırakanlar programımızda bugün Türk müziğinin kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. İz Bırakanlar zamana not düşerler. Şarkılarıyla hayatımıza dokunurlar. Bugün Türk pop müziğinin büyük ustasını anıyoruz. Besteleriyle, sözleriyle, sesiyle ve en önemlisi kalbiyle milyonların hayatına dokunan bir sanatçı. Bugün aşkın, sadakatin, hüznün ve umudun sesiyle baş başayız. Bugün Kayahan'ı dinliyoruz. Programımıza sanatçının bir şarkısıyla başlıyoruz. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Kayahan Açar 29 Mart 1949 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ama onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değildi. O, duygularını notalara döken bir kalbin hikayesiydi. 1970'li yıllarda müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Asıl yolculuğu 1971 yılında yayınladığı ilk plağıyla başladı. Ancak başarı hemen gelmedi. Asıl çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. Belki de bu yüzden onun hikayesi sabrın ve inancın hikayesidir. Ve o günden sonra artık Türkiye'de şarkıcı yazarı denince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden Kar Taneleri adlı şarkısını dinletiyoruz.

yıllar gibi başımın üstünde görüp durmayın. Kol kola girip

0: kapıları kapatmayın, yağmayın yollarıma.
1: Kayahan sahnede parlamadan önce bir besteci olarak yükseldi. Nilüfer için yazdığı Geceler, Kar Taneleri ve Esmer Günler gibi eserler onu müzik dünyasında güçlü bir yere taşıdı. Onun kalemi sade ama derindi. Aşkı anlatırken bile insanın içine dokunan bir yalınlık taşıyordu. Şimdi Odalarda Işıksızım adlı şarkısına kulak veriyoruz.

0: 1990'lı yıllar. Kayahan yalnızca bir besteci değil, milyonların dinlediği bir yorumcuydu. Yemin ettim, odalarda ışıksızım ve son şarkılarım albümleriyle satış rekorları kırdı. Onun şarkıları bir sloganla hafızalara kazındı. Kayahan'ı diğerlerinden ayıran neydi? O sadece şarkı söylemiyordu. Yaşadığı duyguları anlatıyordu. Her şarkısında bir hikaye vardı. Her sözünde bir hayat. Onun müziğinde aşk vardı, sadakat vardı, beklemek vardı, vazgeçmemek vardı. Ve en önemlisi gerçeklik vardı. Şimdi Geceler şarkısına kulak verelim.
1: Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri

0: Kayahan için müziğin merkezinde her zaman sevgi vardı sevgili dinleyenler. O sevgiyi sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi olarak anlatıyordu. 1995 yılında yayınladığı Benim Penceremden albümünde toplumsal mesajlar da verdi. Ben Anadolu çocuğuyum diyerek kültürel kimliğe dikkat çekti. Şimdi Esmer Günler adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer günler düştü. Eyvah, yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana sensiz günler düştü. Yapma.

Kaya'nın kariyeri boyunca birçok unutulmaz albümü oldu sevgili dinleyenler. Canım Sıkılıyor Canım, Yemin Ettim, Benim Şarkılarım, Odalarda Işıksızım, Altın Portakal. Bu albümler sadece müzik değil, bir dönemin duygularını taşıyordu. Kayahan sadece kendi için yazmadı. Türk müziğine sayısız eserler kazandırdı. Onun bestelerini birçok büyük sanatçı seslendirdi. Nilüfer, Sezen Aksu, Emel Sayın. Onun kaleminden çıkan her şarkı dinleyenin kalbine dokundu. Şimdi Seninle Her Şey Varım Ben adlı şarkı.

Sanat hayatı boyunca sayısız eser üreten Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle geniş kitlelere ulaştı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda verdiği konseri yüz binlerce kişi izledi. Bu, onun halkla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biriydi. 1990 yılında Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. Şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim. Belki birincilik gelmedi ama Türkiye'nin müzik kalitesini dünyaya gösterdi. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

Kayahan'ın şarkılarında aşk sadece bir tema değildi, bir yaşam biçimiydi. O aşkı bekleyerek, sabrederek, vazgeçmeyerek anlattı. Ama onun hayatında sadece müzik yoktu. Zorlu bir mücadele vardı. 1990 yılında kansere yakalandı. Doktorlar ona sınırlı bir ömür biçmişti. Ama o müziğe tutundu, sevgiye tutundu ve yıllarca üretmeye devam etti. Hayat ona zor bir sınav verdi. Uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. Ama o hiçbir zaman üretmeyi bırakmadı. Müziğe olan bağlılığı onun en büyük gücüydü. Bu mücadele sırasında ürettiği şarkıya kulak verelim. Allah'ım neydi günahım?

0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Üç Nisan 2015 tarihinde Türk müziği büyük ustasını kaybetti. Ama bazı insanlar gitmez. Şarkılarıyla yaşamaya devam eder. Kayahan bir besteci, bir yorumcu ve en önemlisi kalpten konuşan bir sanatçıydı. Ama geride bıraktıkları asla gitmedi. Onun şarkıları hala düğünlerde, ayrılıklarda, yalnız gecelerde bizimle birlikte. Ve şimdi onun en özel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Seni seviyorum.
2: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum.

seni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü

Sevgili dinleyenler, bugün bir sanatçıyı değil, bir kalbi dinledik. Kayahan, şarkılarıyla yaşayan, sözleriyle iz bırakan bir isimdi. Onu bir şarkıyla değil, bir hisle hatırlıyoruz. Programımızı sanatçının Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla noktalıyoruz. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardın. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdi. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 14.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar güneyinde 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8. Öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, Nisan ayı enflasyon birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak, vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz ifadeleri yer verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme başkanı talepte bulunmak isteyen bazı sanık avukatlarına söz verdi. Bu sırada söz alan tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatıyla mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftalık haktan faydalanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. Ek doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde Kask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait geminin yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine iki füzeyle hedef alındığı ifade edildi. Haberde geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti. Bu açıklamadan sonra İran ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada deniz kuvvetlerinin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi ifadelerine yer verilmişti. Ve spor. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun Silifke-Mersin

0: işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Mayıs Pazartesi günü yurdumuzun geneli çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Sinop hariç Batı Karadeniz'le Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar, Marmara, Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak ve mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 25 derece, Muğla Fethiye, Antalya Finike ve Alanya'da 20, Mersin Anamur, Muğla Bodrum ve Antalya Kaş'ta 19, Mersin Yenişehir, Muğla Datça ve Aydın Kuşadası'nda 18 derece, Balıkesir Ayvalık, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Dikili'de 17, Van Gavaş Akdamar Feneri'nde 15, Tekirdağ Süleymanpaşa, Çanakkale ve Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 14 derece, Artvin Hopa, Rize ve Van Tuşba Liman'da 13, Ordu Altınordu, Giresun, Samsun Atakum Bölge, Sinop, İstanbul Sarıyer, Kumköy, Kilyos ve İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 12 derece. Düzce Akçakoca, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 11, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Bitlis Tatvan'la Adil Cevaz Limanları'nda 10 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava takvimi raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz ifadelerine yer verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 31. oturumu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme başkanı talepte bulunmak isteyen bazı sanık avukatlarına söz verdi. Bu sırada söz alan tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatıyla mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu duruşma yarına ertelendi. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftalık haktan faydalanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. Ek doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenleme yararlanabilecek. Anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde Kask bölgesi yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait geminin yapılan uyarılara aldırış etmemesi üzerine iki füzeyle hedef alındığı ifade edildi. Haberde geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti. Bu açıklamadan sonra İran ordusu, Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, deniz kuvvetlerinin hızlı ve kesin uyarısıyla düşman Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi ifadelerine yer verilmişti. Ve spor, Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21

0: La 22. kilometrelerinde Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam en düşük 10 derece, Atina sağanak yağışlı 10, Belgrad çok bulutlu 7, Berlin çok bulutlu 14, Helsinki karla karışık yağmurlu eksi 2, Kiev çok bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid sağanak yağışlı 9, Moskova parçalı bulutlu 11, Paris çok bulutlu 9, Priştine parçalı bulutlu 2, Roma parçalı bulutlu 10, Saraybosna sağanak yağışlı 3, Sofya çok bulutlu 1, Tiran çok bulutlu 7, Varşova çok bulutlu 10, Viyana ve Zürih çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 10 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 15, Astana parçalı bulutlu 6, Bağdat parçalı bulutlu 25, Bakü çok bulutlu 10, Bişkek sağanak yağışlı 12, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kabil çok bulutlu 6, Kerkük parçalı bulutlu 19, Kuveyt parçalı bulutlu 25, Medine az bulutlu ve açık 25, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 10, Tahran çok bulutlu 18, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis çok bulutlu 12, Tokyo sağanak yağışlı 12 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Kahire parçalı bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 14, Montreal çok bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 6, Sydney çok bulutlu 17, Washington sağanak yağışlı 6 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 5 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 6, Kırcaali sağanak yağışlı 5, Köln çok bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence sağanak yağışlı 7, Münih çok bulutlu 10, Podgorica parçalı bulutlu 7, Selanik sağanak yağışlı 7, Şumlu sağanak yağışlı 4, Taraklıya parçalı bulutlu 4, Balkaneş az bulutlu 6, Zenitsa çok bulutlu 5, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Lefkoşa ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kütahya Domaniç, Koca Yayla'da 106 kilogram, Kocaeli Başiskele Yuvacık Orman Sahası'nda 85, Denizli Pamukkale Honaz Dağ Milli Parkı'nda 78, İzmir Kemalpaşa Ovacık Köyü'nde 76, Antalya Gazi Paşa Karatepe Köyü'nde 72 kilogram, Sakarya Pamukova Akçay Barajı'nda 70, Bilecik Bozüyük'te 68, Bursa Osman Gazi Sarı Alan'da 66, Mersin Silifke Akdere Orman Sahası'nda 62 kilogram, Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda 58, Afyonkarahisar Emirdağ'da 57, Adana Pozantı Akçatekir'de 56, Adıyaman Çelikan Pınarbaşı'nda 55, Bartın Kuruca Şile İlyas Geçidi ve Eskişehir Han'da 50 kilogram, Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Şanlıurfa Siverek, Uşak Ulubey Kurudere Köyü'nde 48, Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi ve Sivas İmranlı Kuzköy Köyü'nde 45, Erzurum Palandöken Konaklı Kayak Merkezi'nde 44, Tokat Niksar'da 43 kilogram, Manisa Alaşehir ve Isparta Uluborlu'da 42, Samsun Salı Pazarı Suluca Köyü'nde 41, Amasya Taşova Boraboy Orman Sahası, Çanakkale Yenice Tabanköy, Diyarbakır Çermik Sarı Balta Köyü, Burdur Ağlasu'nda 40 ve Kahramanmaraş Türkoğlu Çakıroğlu Köyü'nde 39 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Kabine toplantısında Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı

Hesabından yaptığı paylaşımda Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını da açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı. Şüphelilerden 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişine yönelik duyurduğu özgürlük projesine ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda özgürlük projesini desteklemek amacıyla Basra Körfezi'nde görev yapıyor ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara katıldığı belirtilen paylaşımda bu sürecin ilk adımı olarak Amerika Birleşik Devletleri bandıralı iki ticaret gemisinin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği duyuruldu. Ve spor, Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Kabine toplantısında Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını da açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı. Şüphelilerden 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişine yönelik duyurduğu özgürlük projesine ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda özgürlük projesini desteklemek amacıyla Basra Körfezi'nde görev yapıyor ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara katıldığı belirtilen paylaşımda bu sürecin ilk adımı olarak Amerika Birleşik Devletleri bandıralı iki ticaret gemisinin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği duyuruldu. Ve spor. Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Haberleri sunduk.

0: karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek...
0: Son.

0: Yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye Seydi Kemer Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

kaldı o güzel sesin. Kulaklarımda canım çınlıyor. Dünden beri çok özledim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleriyle Çanakkale'nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa çevreleriyle Bilecik'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Mersin'in doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerine kadar Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle Kastamonu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 4 Mayıs Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 15 derece, Bilecik 7, Bursa 14, Çanakkale 16, Edirne 19, İstanbul 15, Kırklareli 17, Kocaeli 12, Sakarya 11, Tekirdağ 17 ve Yalova 15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmurlu ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4 derece, Aydın 17, Denizli 10, Kütahya 4, İzmir 17, Manisa 16, Muğla 14 ve Uşak 5 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Adana 17 derece, Antalya 20, Burdur 9, Hatay 15, Isparta 9, Kahramanmaraş 14, Mersin 19 ve Osmaniye 18 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 10 derece, Ankara 9, Çankırı 13, Eskişehir 6, Karaman 13, Kayseri 13, Kırıkkale 13, Kırşehir 11, Konya 9, Nevşehir 10, Niğde 10, Sivas 16 ve Yozgat 11 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Sinop ve Kastamonu hariç bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 13 derece, Bolu 5, Düzce 10, Karabük 8, Kastamonu 9 ve Zonguldak 11 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya 16 derece, Artvin 21, Bayburt 15, Çorum 13, Giresun 15, Gümüşhane 17, Ordu 15, Rize 14, Samsun 15, Sinop 16, Tokat 17 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı 16 derece, Ardahan 17, Bingöl 17, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 15, Erzurum 13, Hakkari 14, Iğdır 25, Kars 15, Malatya 16, Muş 14, Tunceli 16, Şırnak 16 ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 16 derece, Batman 21, Diyarbakır 20, Gaziantep 13, Kilis 14, Mardin 16, Şanlıurfa 19 ve Siirt 18 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına... Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tehditleri ilk kez görmüyoruz diyen Reynier, vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu

söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
5: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün de istedik ki biraz metafizikten bahsedelim. Yıldızlardan, astrolojiden ve ok fallarından. Abbasilerden itibaren İslam toplumlarında astrolojinin önemli bir yer tuttuğunu, hatta Müslümanların yıldız tutkusunun zaman zaman astrolojiye yasak getiren Romalılara göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pek de sürpriz sayılmaz tabii bu durum. İslam astrolojisinin doğum yeri Mezopotamya. Romalılarsa sadece taklitçi. Osmanlılarda dahil hemen tüm saraylarda ilmi nücum, yani yıldız bilimiyle uğraşan müneccimler var. Bunların görevleri arasında sultanın tüm faaliyetlerini uğurlu bir zamana ya da o zamanın deyimiyle eşref saatine denk getirmek. En şerefli saate denk getirildiğinde yapılan eylemler en önemli işlerde en güzel sonuçlara varıyor. Hristiyanlığın temelinde de astroloji önemli yer tutuyor. Yıldızlardan Hazreti İsa'nın doğduğunu anlayan müneccimlerin nasıl doğudaki topraklardan kalkıp Kudüs'e geldiğini anlatan İncil'de de meşhur hikayeler var. Astrolojinin tahtını ilk sarsan Avrupalılar. Kilisenin muhalefeti ilk başta Katolik dünyasının astrolojiden yüz çevirmesine yol açmış. Arapçadan çevrilen metinler sayesinde ancak 12. ve 13. yüzyıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan astroloji 16. yüzyıldan itibaren tüm popülerliğini kaybetmiş. Her ne kadar Avrupa saraylarında müneccimler görmek mümkün olsa da hiçbir zaman doğudaki prestiji

0: gibi olmamış. Batı'nın son 200 yılda her alanda gelişmesini acaba buna bağlayabilir miyiz? Tarihte astrolojiyi ilk sistematize eden Babillerden bu yana birçok medeniyette yıldızların nasıl yorumlanması gerektiği konu alan sofistike eserler kaleme alınmış. Meşhur Batlamyus'un eseri daha sonraları hem İslam hem de Hristiyan astrolojisini derinden etkilemiş. El Harazmi gibi çağına önde gelen alimlerinin de bu alanda eser verdiğini belirtelim. Yıldızların yorumlanmasına nasıl bir önem atfedildiğini artık siz düşünün. Geleceği gösterdiğine inanılan sadece yıldızlar ve kuşlar değil, İnsanoğlu üstünde herhangi bir sembol, çizgi ya da işaret olan her şeyi okumaya meraklı. Hayvanların karaciğer, akciğer ve bağırsaklarını inceleyerek fal bakanların olduğunu biliyor musunuz? Milattan önce 2. bin yılın sonlarında Çinliler artık ete değil de kemiğe bakmayı uygun görmüşler. Kemikle de fal bakılır mı demeyin. Demeyin çünkü bakılmış. İlk olarak hasat, hava durumu, seferlerin akıbeti ve önemli kişilerin geleceğiyle ilgili bir soru soruyorsunuz. Sonra ineklerin kürek kemiği ve kaplumbağa kabuklarına sert bir cisimle kazıyorsunuz. Şimdi sıra çatlayana kadar kemiği ısıtmaya geliyor. Ve son aşama. Oturup çatlakları inceliyorsunuz. Hükmü yine kemiğin üstüne kazıyorsunuz. Bu kazınanların Çinlilerden bize kalan en eski yazı külliyatını oluşturduğunu biliyor musunuz peki? Tüm toplumlarda gördüğümüz başka bir adette doğa olaylarının yukarıdan gelen bir mesaj şeklinde algılanması. Meteor yağmurları, hermafrodit doğumları ya da deprem gibi doğal felaketler kötü işaret olarak kabul edilip kızdığı düşünülen tanrıların çeşitli dini ritüeller ve kurbanlarla yatıştırılmaya çalışıldığını biliyor muydunuz? Karşısında çaresiz kaldığı doğaya insanın böyle rüşvetler vermekle kaybedeceği ne olabilir ki? Hala yağmur duasına çıkılan ülkelerde bu noktanın altını çizmekte de aslında fayda var. Bir başka metot da okla fal bakmak. Cahiliye dönemi Arapları arasında en yaygın olanlardan. Osmanlı denizcileri arasında bunları da görmek mümkün. Sefere çıkan korsanlar bir Hristiyan gemisine rastladığında saldırıp saldırmayacaklarına karar vermek için bu yola başvururlarmış. Önce köleler ambara kapatılır, ardından geminin reisi, hocası ve diğer subaylar kaptan köşkünde buluşurlarmış. Hoca duaları okurken iki kişinin elinde de biri Müslümanları biri Hristiyanları temsil eden iki ok olurmuş. Sonra da okların kişileri hareket ettirmesi beklenirmiş. Erkek keçinin kemiğinden aynaya, kahveye, hatta kuma kadar çok geniş bir alanda, evet, fallar bakılmış. Yine süremiz bitti. Bir sonraki programımıza kadar gözünüz yıldızlarda, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak tahminlerle meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. 1 Mayıs 6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerimizde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 3 derece, İstanbul 8, İzmir 7, Konya 7, Kocaeli 9, Bolu 2, Samsun 7, Trabzon 9, Tokat 5, Erzurum 1, Eskişehir 3, Afyonkarahisar 3, Balıkesir 4 ve Sivas 5.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, zamanla 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardım. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun Nisan'da aylık %4,18, yıllık %32,37 olarak gerçekleştiğini belirtti. Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının belirgin şekilde hissedildiğine işaret eden Yılmaz, enerji fiyatlarının ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerinde enflasyon üzerinde etkilerinin görüldüğünü söyledi. Yılmaz, kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken ek doğum izni için başvurular başladı. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. Ek doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı. Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun X sosyal medya hesabından yapılan ve hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü ifadeleri kullanıldı. Ve spor, A-Milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ay Yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Çobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC stadında Türkiye saatiyle 1'de oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, İz Bırakanların izini sürdüğümüz İz Bırakanlar programımızda bugün Türk müziğinin kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. İz Bırakanlar zamana not düşerler. Şarkılarıyla hayatımıza dokunurlar. Bugün Türk pop müziğinin büyük ustasını anıyoruz. Besteleriyle, sözleriyle, sesiyle ve en önemlisi kalbiyle milyonların hayatına dokunan bir sanatçı. Bugün aşkın, sadakatin, hüznün ve umudun sesiyle baş başayız. Bugün Kayahan'ı dinliyoruz. Programımıza sanatçının bir şarkısıyla başlıyoruz. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Kayahan Açar 29 Mart 1949 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ama onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değildi. O, duygularını notalara döken bir kalbin hikayesiydi. 1970'li yıllarda müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Asıl yolculuğu 1971 yılında yayınladığı ilk plağıyla başladı. Ancak başarı hemen gelmedi. Asıl çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. Belki de bu yüzden onun hikayesi sabrın ve inancın hikayesidir. Ve o günden sonra artık Türkiye'de şarkıcı yazarı denince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden Kar Taneleri adlı şarkısını dinletiyoruz.

0: kapatmayın, yağmayın yollarıma.
1: Kayahan sahnede parlamadan önce bir besteci olarak yükseldi. Nilüfer için yazdığı Geceler, Kar Taneleri ve Esmer Günler gibi eserler onu müzik dünyasında güçlü bir yere taşıdı. Onun kalemi sade ama derindi. Aşkı anlatırken bile insanın içine dokunan bir yalınlık taşıyordu. Şimdi Odalarda Işıksızım adlı şarkısına kulak veriyoruz.

0: 1990'lı yıllar, Kayahan yalnızca bir besteci değil, milyonların dinlediği bir yorumcuydu. Yemin ettim, odalarda ışıksızım ve son şarkılarım albümleriyle satış rekorları kırdı. Onun şarkıları bir sloganla hafızalara kazındı. Kayahan'ı diğerlerinden ayıran neydi? O sadece şarkı söylemiyordu. Yaşadığı duyguları anlatıyordu. Her şarkısında bir hikaye vardı. Her sözünde bir hayat. Onun müziğinde aşk vardı, sadakat vardı, beklemek vardı, vazgeçmemek vardı. Ve en önemlisi gerçeklik vardı. Şimdi Geceler şarkısına kulak verelim.
1: Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Bulur dalga sesleri

0: Kayahan için müziğin merkezinde her zaman sevgi vardı sevgili dinleyenler. O sevgiyi sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi olarak anlatıyordu. 1995 yılında yayımladığı Benim Penceremden albümünde toplumsal mesajlar da verdi. Ben Anadolu çocuğuyum diyerek kültürel kimliğe dikkat çekti. Şimdi Esmer Günler adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Kayahan'ın kariyeri boyunca birçok unutulmaz albümü oldu sevgili dinleyenler. Canım Sıkılıyor Canım, Yemin Ettim, Benim Şarkılarım, Odalarda Işıksızım, Altın Portakal. Bu albümler sadece müzik değil, bir dönemin duygularını taşıyordu. Kayahan sadece kendi için yazmadı. Türk müziğine sayısız eserler kazandırdı. Onun bestelerini birçok büyük sanatçı seslendirdi. Nilüfer, Sezen Aksu, Emel Sayın. Onun kaleminden çıkan her şarkı dinleyenin kalbine dokundu. Şimdi Seninle Her Şeye Varım Ben adlı şarkıya

Sanat hayatı boyunca sayısız eser üreten Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle geniş kitlelere ulaştı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda verdiği konseri yüz binlerce kişi izledi. Bu, onun halkla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biriydi. 1990 yılında Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. Şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim. Belki birincilik gelmedi ama Türkiye'nin müzik kalitesini dünyaya gösterdi. Şimdi bu şarkıya kulak verelim. Gözlerinin Hapsindeyim.

Kayahan'ın şarkılarında aşk sadece bir tema değildi, bir yaşam biçimiydi. O aşkı bekleyerek, sabrederek, vazgeçmeyerek anlattı. Ama onun hayatında sadece müzik yoktu. Zorlu bir mücadele vardı. 1990 yılında kansere yakalandı. Doktorlar ona sınırlı bir ömür biçmişti. Ama o müziğe tutundu, sevgiye tutundu ve yıllarca üretmeye devam etti. Hayat ona zor bir sınav verdi. Uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. Ama o hiçbir zaman üretmeyi bırakmadı. Müziğe olan bağlılığı onun en büyük gücüydü. Bu mücadele sırasında ürettiği şarkıya kulak verelim. Allah'ım neydi günahım?

0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım.
1: Nisan 2015 tarihinde Türk müziği büyük ustasını kaybetti. Ama bazı insanlar gitmez. Şarkılarıyla yaşamaya devam eder. Kayahan bir besteci, bir yorumcu ve en önemlisi kalpten konuşan bir sanatçıydı. Ama geride bıraktıkları asla gitmedi. Onun şarkıları hala düğünlerde, ayrılıklarda, yalnız gecelerde bizimle birlikte. Ve şimdi onun en özel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Seni seviyorum.
2: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bugün bir sanatçıyı değil, bir kalbi dinledik. Kayahan, şarkılarıyla yaşayan, sözleriyle iz bırakan bir isimdi. Onu bir şarkıyla değil, bir hisle hatırlıyoruz. Programımızı sanatçının Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla noktalıyoruz. Bir başka iz bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardın. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük'ün 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

tarihin en eski deniz ulaşım araçlarından biri. Kayıklar. Eski Türkçe'de kayak fiilinden geldiği düşünülen kayık sözcüğünü son dönemde belki pek hatırlayan kalmadı. Sözcüklerde kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne olarak açıklanan kayığın yerine Yunanca'da sandallardan türetilen bir sandal aldı. Geriye dönüp baktığımızda ise bildiğimiz kadarıyla kayık dünyada iki şehrin vazgeçilmez ulaşım vasıtası olmuştur. Venedik'in gondolu ne ise İstanbul'un da kayığı o kadar meşhurdur. İstanbul'a has tekneler birer Osmanlı sanatı eseriydi ve temel işlevleri hafif gövdeleriyle mesafeleri hızla aşmaktı. Dar ve uzun, her iki ucu gittikçe incelen, karşıt akıntılarla mücadele edebilecek yapıları bu ihtiyaca göre şekillenmişti. Venedik için gündelik yaşamda gondoların yerine ise İstanbul için de kayık o değerdeydi. Oymalarla bezenmiş iki veya üç tahta tekneyi üçten böler, gövdeyi suyun baskısından korurdu. Terazi hassaslığındaki kayıkların ağırlık merkezi ortada olur, denge kurardı. Bu da inip binmeyi güçleştirirdi. 1864'te Pierre de Chartres şöyle yazmıştı. Ne yazık ki yolcunun ancak tamamen hareketsiz durarak dengesini koruyabildiği bu hafif tekneler boğazda sık sık rastlanan çalkantılı bir denizde rahatsız ediyor, hatta tehlikeli bir ulaşım aracına dönüşüyor. Bu nedenle yabancı bir sefer 40 yılda bir Avrupa usulü bir gece düzenlediğinde denizin durumu müsaade etmezse son dakikada kadınlar geceye katılmaz, erkekler de birçok baloda damsız kalırdı. Osmanlı'da kayıkların kürek sayısı bir nizamname ile belirlenirdi. Yüksek rütbeli devlet memurlarına 10 çifte kürek, kadı, hekimbaşı ve diğer memurlara 8 çifte kürek, sancak beylerine ise 3 çifte kürek verilirdi. Kürek sayısı sahibinin sosyal konumunu, süslemeleri de nakkaşın ustalığı gösterirdi. 2. Abdülhamit döneminin sonlarına kadar kadınların erkeklerle beraber kayığa binmesi yasaktı. 18. yüzyıldan sonra kent, Boğaz ve Haliç kıyılarına yayıldıkça kayıkların günlük hayattaki önemi daha da arttı. Köyleri ve kıyıları birbirine bağlayan su yollarındaki kayıklar şekil, boyut ve işlevlerine göre değişik isimlerle anılmaya başlandı. Piyade eden kayık zamanın lüks deniz taksisi sayılır, tek ya da iki çifte kürekli ve çok hafif olan ıhlamur ağacından yapılırdı. Teknenin iç kısmıyla kürekleri boyanmaz, ancak yan tarafına 5 ila 8 santim eninde istenen renkte bir kuşak çekilirdi. Doğal haliyle bırakılan ahşap kısımlar keler balığının kalın derisiyle sürekli zımpalanır, bakımı sağlanırdı. Piyadelerin denize temas eden kısmına bir tür vernik sürülürdü. 18. yüzyılda liman idaresi emriyle piyadelerin baş tarafına bir plaka takıldı ve bağlı oldukları iskeleyle numarası yazıldı. Plakalar Rumeli kıyısındaki kayıklar için yeşil, Anadolu'dakiler için kırmızıydı. Su hizasında çömelerek ve hafifçe yaslanır şekilde oturduğu bu teknelerde zeminde halı ve yastıklar bulunurdu. Kayık sahibinin yanında şemsiye tutucu ve kahveci gibi hizmetkarlar da bulunabilirdi. Güneşten korunmak için kullanılan bu şemsiyeler sarayın önünden geçerken veya saray erkanından birinin kayığı geçtiğinde saygı gösterisi olarak kapatılırdı. Perime denen dolmuş kayığı ise yolcu ve yük taşıyan ticari teknelerdi. Hem biçim hem de işlev bakımından diğer kayıklardan ayrılır, en çok 6 çifte kürekli olurdu. Burnu kalkık ve yassı piyadeden daha enli ve kısaydı. Hız kapasitesi ise sınırlı olduğu için yelken donanımı olurdu. Ahmet Vefik Paşa'nın Fransa'da elçiyken 3. Napolyon arabasını aynısını yaptırıp Paris bulvarlarında cirit atması Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından eleştirildiğinde Paşa,
Sizin İstanbul'daki evciniz padişah kayığına benzeyen teknesini bıraksın, ben de bunu değiştireyim diyerek talebi reddetmişti. Elçi kayığı denen bu teknelerde Boğaziçi'nin süsleriydi. Piyadeden farkı ise sahibinin sosyal konumunun belirtisi olan kürek sayısı ve süslemeleriydi. Elçilik kayıkları temsil ettikleri ülke bayrağının renginde boyanır, kürekçilerin gereği de aynı renkten seçilirdi. Boğaz'daki yalıların önünden birçok satıcı kayığı geçer, kayıkçılar sattıkları ürünleri bağırarak duyururlardı. 13 metre uzunluğundaki bu teknelere pazar kayığı denirdi. Pazar kayıkları, Boğaz köyleri ve Haliç yakasındaki semtlerin İstanbul'daki çarşı pazar ürünleriyle bağlantısını sağlardı. Boğaz ve Haliç'teki en küçük iskelenin bile bir pazar kayığı olurdu. Uzun ve düz güvertede saz çalanlar oturur, yiyecek ve içecek tepsileri konulurdu. Alarnına iki ucu yukarı kalkık, kıvrık, 8 çifte küreği olabilen bir balıkçı kayığıydı. Yukarı kalkık gaga burnu, Boğaz çıkışında dalgaları kolaylıkla yarması ve yenmesi için yapılmıştı. Bordaları baştan sona kadar uzanan bir karış genişliğinde kuşak işlemeli olurdu. Ağ atıp toplama manevralarında kayığın baş ve sonundaki kürekle dümen tutulurdu. Bazılarının üstünde oturacak yeri olan direği olur, gözcü balık akınlarını gözetirdi. Bu kayıklar 1800'lü yıllarda genellikle Heybeliada'da inşa edilirdi. Dar, uzun başı ve sonu yay gibi yukarı kalkık, ada yapısı bu teknenin son tarafında ise üstünde ağların kolaylıkla yayılabileceği geniş bir küpeştesi olurdu. Şiddetli dalgalara dayanıklı olduğu için de Karadeniz'e bile çıkarlardı. İstanbul'un odun ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak inşa edilmiş kayıklarda azgın sulara dayanıklıydı. Yine ihtiyaca göre üretilen içecekleri soğutma ve yiyeceklerin bozulmadan koruma amaçlı buz kayıkları vardı. İstanbul'a yakın yüksek dağlardan elde edilen kar ve buzu taşımaları için de özel olarak tasarlanmış teknelerdi bunlar. İki yaka arasında çalışan özel işlevli bir kayık türü de baş ve son kısımları rampalı olan at taşıma kayıklarıydı. Asırlar boyunca kullanılan bu kayıklar, insanların doğadan uzaklaşmadan ve onun koyduğu şartlara göre yaşamasını sağlıyordu. Galata ve Haliç'teki yerleşim ve iş merkezlerinin yoğun nüfusu merkeze deniz yolu kullanarak ulaştığından köprüler ve seferlerinin seyrek olduğu yıllarda kayıklar gündelik hayatın ayrılmaz parçası olmuştu. ...1700'lü yıllarda İstanbul'a gelen bir seyyahın billur gibi parlak masmavi gökyüzünü pırıl pırıl yansıtan diye tarif ettiği Göksu Deresi'nde kayık gezintileriyle ünlüydü. Kayıktaki yastıklara kurulanlar, çevreyi seyreden, bülbülleri dinleyenler, göz ucuyla da diğer kayıklardaki insanları dikizleyenlerle olurdu. Doğanın tadını çıkaranlar, saray eşrafı, zengin kesim, Göksu Deresi'nde birbirine mendil bırakan işveli çarşaflı hanımların, fesli beylerin, katiplerin uğrak yeriydi. Göksu Deresi ve oradaki sandal kayık sefaları. Osmanlı döneminde kayıkçılar, deniz konusundaki uzmanlıklarıyla zaman içinde Boğaziçi'nin efendileri konumuna gelmişti. Boğaz'da görev yapan kayıkçıların eğitim seviyeleri düşüktü. İlmi yönden de eğitimleri azdı. Fakat mesleki bilgilerini usta çırak yöntemiyle öğrenirlerdi. Bunların çoğu okuma yazma bilmez ancak kendilerine gerekli olan bilgiler konusunda uzmanlaşırlardı. Boğaz'da esen rüzgar ve akıntıları bilmeleri gereken temel iki mesleki bilgiydi. Kayıkçıların uzmanlıkları Boğaz'da esen rüzgarlar, süreleri, etkileri, boğaz akıntıları, boğazın en güvenli geçiş noktaları, suyun hırçınlaşma zamanı ve benzeri konulardı. Kayıkçıların önemli özelliklerinden biri de fiziksel olarak güçlü olmalarıydı.
kol ve pazu gücüyle mesafe alındığından kayıkçılar bunu başarabilecek ve bir ömür boyu sürdürebilecek yapıda olmalıydı. Denize boğuşmanın hayatına pazu gücüyle kazanmanın bu insanları kazandırdığı kendine güven, sükunet, tatmin ve sınırlı para kazanmanın verdiği tok gözlük gibi niteliklere kayıkçılar genelde sahip olmuşlardı. Kayıkçı esnafı İstanbul'daki esnaf grupları arasındaki en kalabalık gruplardan birini teşkil ediyordu. 1728 tarihli sayıma göre İstanbul genelinde 321 gayrimüslim ve 2183 Müslüman olmak üzere toplam 2504 kayıkçı esnafı bulunmaktaydı. 1802 tarihli kayıkçı esnafı sayım defterine göre ise İstanbul'da toplam 6500 esnaf sayılmıştı. Bunların 1349'u gayrimüslim, 5151'i Müslümandı. 1802 tarihli sayım defterine göre de İstanbul'da toplam kayık sayısı 4245'ti. Bu kayıklardan 864 adedini gayrimüslimler, 3381 adedini de Müslümanlar işletiyordu. Boğaziçi'nde kayıkçı esnafını oluşturan elemanların çoğu Anadolu'dan gelmiş kişilerdi. İş bulma gayesiyle Anadolu'dan gelen bu insanlar vasıfsız oldukları için genelde iskelelerde bekler, hamlacı yani kürekçi olarak kayıklarda çalışırdı. Anadolu'dan gelen bu gençler kısa sürede eğitilir, kayıkta müşteriye nasıl davranacağı kendilerine öğretilerek bir eve başlatılırdı. Kayıkçılar genellikle süslü ve gösterişli giyinirdi. Kayıkçı yolcuları kayığına aldığı zaman püsküllü güçlü boynuna dolar, kırmızı fes, yanık teni ve al rengi bir kemerle tutturulmuş şalvarının beyazlığı iyice ortaya çıkardı. Kayıkçılar yaz mevsiminde kuşaklı sarılı beyaz pamuklu şalvar, geniş kollu ipek bir ceket ve gösterişli mavi püskülüyle kırmızı bir fes giyerdi. Kayıkçılar siyah ipekli krepten yapılmış uzun kollu güzel gömlekler de giyinirdi. Hamlacılar yani kürekçiler küreye geçip kayığı hareket ettirdiklerinde ise uzaktan onlara bakanlar tek bir küreğin hareket ettiğini zannederdi. Piyade hamlacılarının giyimi de iyiydi. Hamlacılar biri çuha, diğeri kalkot, patikasından birer dizlik, çuhadan ipek fermani işlemeli yelek ve salta bürümcül hilal gömlek, uzun konçlu sakız beyazı çorap, rugan gül fiyonklu yemeni ve fes giyinirdi. Kol gücü ve mesafe alındığından kayıkçılar fiziksel olarak da güçlüydü. Bu belirtilen elbiseleri kayıkçıların üniformaları olarak sayılabilirdi. İtalyan seyyah Amicis kayıkçıları şöyle tarif ederdi. Kürekçilerimiz kırmızı fesli, mavi mintanlı, bacakları ve kolları çıplak, iki genç yakışıklı Türk, 20 yaşlarında kara yağız, temiz, neşeli, gözü pek, her kürekte kayığı bir boy ileri götüren iki pehlivandı. Fransız yazar Gerard de Nerval ise kayıkçıları şöyle tarif etmişti. Kürekçiler güçlü kollarıyla kürek çekip dalgaları kesmeye çalışır. Yüz ve omuzları güneşten yanmış, adeta tunçlaşmıştır. Geniş ipekten gömlek giyer ve atlas kemer bağlar. Çok terbiyeli dürüst insanlardır. İşlerini bir çeşit güzel sanat haline getirmeyi bilmişlerdir. Kayıkçılar yardımsever insanlardı. Zorda kalmışlara yardım etmeyi sever ve bu konuda da esnaf olarak çalışmalar yapardı. Kayıkçıların yardımlaşma ve dayanışmasını ise bazı örneklerle verebiliriz. Eski Galata gümrüğü yanında küçük bir iskele yapılmıştı. Esnaf elemanlarının kayıklarının başına herhangi bir şey geldiğinde veya kayık battığında kayıkçının maişetini temin edebilmesi için ona esnaf teşkilatı tarafından küçük bir sandal verilirdi. Kayıkçı o sandalı işleterek ailesinin geçimini sağlar, akşam olduğunda ise Galata gümrüğünde yapılmış olan küçük iskeleye yanaşırdı. Bir babanın zorda kalmış evladını şefkatle kucaklamasından ilham alınarak zorda kalmış kayıkçılara kucak açmasından dolayı bu iskeleye de baba iskelesi denmişti.
Yaşamı denizle iç içe olan kent halkı iç bölgelerdeki köylere akarsuları kullanarak ulaşırdı. Bu sular değirmenleri de çevirir, yer yer çağlayan oluştururdu. Çarpık kentleşme ve çevre kirlenmesi bu dereleri zaman içinde yok etti. Hakkında şiirler yazılarak şarkılar bestelenen Kağıthane Deresi bile ancak 1940'lara kadar yaşayabildi. İnsanlar zaman kazanmayı ve karasal yaşamı tercih ettikçe Boğaziçi bir su yolu olma niteliğini kaybetti ve İstanbul'un kayıklarının yerine toplu taşıma gemileriyle asma köprüler aldı. Boğaziçi'nde doğmuş ve burada gelişmiş olan kayıkçılar su medeniyetimizin bir göstergesi olmuştur. Kayıkçılar o koca gövdelerinde ince bir ruh taşımış ve nazenin davranışlar sergilemesini bilmiş bir topluluk olarak hatıralardaki yerini almıştır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi... Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam en düşük 10 derece, Atina sağanak yağışlı 10, Belgrad çok bulutlu 7, Berlin çok bulutlu 14, Helsinki karla karışık yağmurlu eksi 2, Kiev çok bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid sağanak yağışlı 9, Moskova parçalı bulutlu 11, Paris çok bulutlu 9, Priştine parçalı bulutlu 2, Roma parçalı bulutlu 10, Saraybosna sağanak yağışlı 3, Sofya çok bulutlu 1, Tiran çok bulutlu 7, Varşova çok bulutlu 10, Viyana ve Zürih çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 10 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 15, Astana parçalı bulutlu 6, Bağdat parçalı bulutlu 25, Bakü çok bulutlu 10, Bişkek sağanak yağışlı 12, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kabil çok bulutlu 6, Kerkük parçalı bulutlu 19, Kuveyt parçalı bulutlu 25, Medine az bulutlu ve açık 25, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 10, Tahran çok bulutlu 18, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis çok bulutlu 12, Tokyo sağanak yağışlı 12 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı en düşük bulutlu 8,

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamozun ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirlerde eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, isteket@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere güzel bir gece diliyoruz.

0: Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar. Mum ışığında dinlenir bu özel şiirler ve özel şarkılar. Yanına da bir fincan kahve ya da çay eşlik etmeli, öyle değil mi? Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum. Gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin, unutma.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Gecenin Sesi, Şems-i Belli'den paylaşacağımız güzel bir şiirle devam ediyor. Üç rengin hikayesini anlatacağız size. Önce bir fon değişikliği yapalım. Sonrasında şiirin duygusuna kapılıp gidelim. Sizler de radyolarınızın sesini biraz daha açın ve bizi dinlemeye devam edin. Gecenin sesindeki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Seni ilk gördüğüm gün kırmızılar giymiştin. Gözlerin alev alev. Seviyorum demiştin, hatırlar mısın? İkinci gördüğüm gün yeşiller giymiştin. Yaprak gibi tazeydin. Beni bekle demiştin, hatırlar mısın? Seni son gördüğüm gün sarılar giymiştin. Solan ümitler gibi ve yanında bambaşka biri.

Kırmızıda aşkı, yeşilde ümidi, sarıda ihaneti gördüm. Kırmızı dudaklım, yeşil gözlüm, sarı saçlım, aldattın beni. Ne çabuk unuttun şarkımızı, gurbete gideni dönmez mi sandın? Gurbete gideni dönmez mi sandın?

zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarıdır şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, yüreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent örmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur, demlenir dimağlarda bütünleşir biz olur, Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

Ey yar, bu mektubu aldığın demde kara topraklara verdim kendimi. Her şey bana engel oldu alemde. Bir coşkun nehirdim, yıktım bendimi. Benim gönlüm doğuşundan deliydi. Başka dünyaların şaşkın seliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Her şey biter, sel yerine döndü mü?

dünya durmaz. Bahar olur, kış olur. Belki senin gözün yaş olur. Ben garibim, benim gönlüm hoş olur. Sevdiklerim ayda yılda andı mı? Yıldız olur sana ışık tutarım. Bülbül olur pencerende öterim. Yer altında belki rahat yatarım. Yer üstünde çektiklerim dindi mi? Şimdi yaşamayı tatlı bulursun. Koşarsın, gülersin, tez yorulursun. Bir gün olur yine bana gelirsin. Deli gönlün yaşama kandı mı? Deli gönlüm yaşama kandı mı?

Güneş her sabah doğar ama senin istediğin yerden doğmaz. Çalışmadan nasibini kazanacağını düşünme mesela. Hayat her daim çıplak ayakla çimlere basıp yağmur altında ıslanacak kadar romantik değil. Her şeyin bir zamanı var. Senin için yazılanı okumak için uğraşmadan yattığın yerden her şeye kader deme. Emek vermediğin ilişkilerden duygu, inisiyatif, özen de bekleme. Olmaz. Zihnin ve bedenin aynı sistemin parçaları. Onları birbirinden ayırmak için uğraşma. Ayıramazsın da. Birliğin olmadığı yerden beraberlik, dayanışmanın olmadığı yerden anlayış da bekleme. Bir olmayı bilmeden bin olmayı isteme kıymetli dinleyicimiz. Şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, zamanla 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarına işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka.

Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda 22 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında bir kez daha merhaba diyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Şu dakikalarda Facebook'ta kimler bizimle? Veli Eroğlu, Hüseyin Baser, Ayşe Balamaz, İlyas Aydın, Mithat Kaygı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor, paylaşalım hemen.

0: Anh. Ankara'dan Esra Küçük sıradaki şiiri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz programımıza ortak olduğunuz için. Antalya'dan Seçil Tekin sıradaki şiiri kendisine armağan ediyor ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Sevda Erkeskin sıradaki şiiri sevdiklerine armağan ediyor. Güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Songül Dönmez sıradaki şiiri ve şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Tuğba Uslu sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

Çok suçluyuz hakim bey. Bir başkası sizi görmezden geliyor ve onu suçluyor musunuz? Peki siz neden kendinizi görmezden geliyorsunuz? Kendinizi sevmek, kendinizi iyileştirmek, kendi sorunlarınızla ilgilenmek yerine kendinizi unutmayı mı seçtiniz? O zaman neden başkalarında suç arıyorsunuz? Her şeyi ben yaparım, ben yönetirim, onu da bunu da diye diye yüklere yük ekleyip omuz verecek kimse kalmayınca da oturup ağlıyor musunuz? Yıprandığınızın artık farkına varacak mısınız? Candan olayım derken canınızdan, iyi yürekli olayım derken sağlığınızdan mı oldunuz? Beklediğinizi bulamamaktan, kapalı kapıları açamamaktan, hep kötü şeyler olacak korkusuyla yaşamaktan mı yıldınız? Hayatın kontrolü bizim elimizde değilken bırakın gerilmeyi artık. Gevşeyin, gevşeyin ve gevşeyin. Su akacağı yolu bulsun, siz de gitmeniz gereken yolu. Bizim yolumuz belli. Gecenin sesinde yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Kimi insanlar vardır, size sadece var olmanızla bile sıra dışı bir şey yapıyor olduğunuz hissini verirler. Adeta içinizdeki güzelliği çekip çıkarır ve yüzünüze tutarlar. Bunlar iyilik erleri. Onlar bu çağın soyluları, çiçek dirilticileri. Olur da elimizi tutarlarsa bırakmayalım lütfen. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Gecenin sesi.

Gözlerinin rengi gibi, yüreğinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben ellerini gördüm önce. Toplayan, düzelten, onaran ellerini. Dokunduğuna soluk aldıran, telaşlı, usta, sevecen ellerini. Geç anladım ve inandım. Her gün daha çok inanıyorum. Ellerin, güzel işlerin karıncası. Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak. Yüzünün rengi gibi, dudaklarının rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben özverini gördüm önce. İçinden çavlan gibi dökülen özverini. Hep koşan, yürümeyi bilmeyen, hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini. Neye uzansa dirilten, susan, hüzünlenen, sıcak özverini. Geç anladım ve inandım. Gün gün daha çok inanıyorum. Özverin, güzel işlerin arısı. Özverin, sözcüklerden yılmış kafama barınak. Derinin rengi gibi, sesinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben seni gördüm önce. Gülen, yaşayan, bilen seni. Körpe bir söğüt dalı gibi çırpınan, durduğu yere can veren, gönüllü, duyan, seven seni. Geç anladım ve inandım. Şimdi daha çok inanıyorum. Sen hayatın ablası, saf olan her şeyin mayası. Sen eşyalardan usanmış kalbime dayanak. Sevgili arkadaşım benim, sana sevgili arkadaşım diyorum. Budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. İşte sana bir aşk şiiri. İçinde sevgilim sözcüğü geçmiyorsa suçun yarısı senin. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi.

kendilerine yeni bir hayat icat eden, sonra da o hayatı inşa etmeye çabalayan insanlara iyi davranın. Standart, kusursuz hayatlar yerine özüne yolculuk eden, sadeleşen, sakinleşen insanlara da iyi davranın. Prensiplerden prensip beğenen, prensip edinip yeri geldiğinde anında terk edenler. Tek prensip nedir biliyor musunuz? İnsan kalabilmek. Gecenin sesi devam ediyor.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler, ıslanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürsen beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Düşerse beni unutma.

Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde. Yalnız başına, yapayalnız. Kırılmış kolumuz, kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz, ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden inceyse oradan kopsun.

0: kucağının dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler, eşrefi mahlukat, boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz.
1: Gecenin Sesi.

Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla.

0: saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, Batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun Nisan'da aylık %4,18, yıllık %32,37 olarak gerçekleştiğini belirtti. Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının belirgin şekilde hissedildiğine işaret eden Yılmaz, enerji fiyatlarının ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerinde enflasyon üzerinde etkilerinin görüldüğünü söyledi. Yılmaz, kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken ek doğum izni için başvurular başladı. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. Ek doğum izninden yararlanacaklar, 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı. Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun X sosyal medya hesabından yapılan ve hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü ifadeleri kullanıldı. Ve spor, A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ay Yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Çobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Lauderdale kentindeki Inter Miami FC stadında Türkiye saatiyle 1'de oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatında.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: çıktı. Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak
7: ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam en düşük 10 derece, Atina sağanak yağışlı 10, Belgrad çok bulutlu 7, Berlin çok bulutlu 14, Helsinki karla karışık yağmurlu eksi 2, Kiev çok bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid sağanak yağışlı 9, Moskova parçalı bulutlu 11, Paris çok bulutlu 9, Priştine parçalı bulutlu 2, Roma parçalı bulutlu 10, Saraybosna sağanak yağışlı 3, Sofya çok bulutlu 1, Tiran çok bulutlu 7, Varşova çok bulutlu 10, Viyana ve Zürih çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 10 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 15, Astana parçalı bulutlu 6, Bağdat parçalı bulutlu 25, Bakü çok bulutlu 10, Bişkek sağanak yağışlı 12, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kabil çok bulutlu 6, Kerkük parçalı bulutlu 19, Kuveyt parçalı bulutlu 25, Medine az bulutlu ve açık 25, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 10, Tahran çok bulutlu 18, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis çok bulutlu 12, Tokyo sağanak yağışlı 12 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Kahire parçalı bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 14, Montreal çok bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 6, Sydney çok bulutlu 17, Washington sağanak yağışlı 6 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 5 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine sağanak yağışlı 6, Kırcaali sağanak yağışlı 5, Köln çok bulutlu 11, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence sağanak yağışlı 7, Münih çok bulutlu 10, Podgorica parçalı bulutlu 7, Selanik sağanak yağışlı 7, Şumlu sağanak yağışlı 4, Taraklıya parçalı bulutlu 4, Balkaneş az bulutlu 6, Zenitsa çok bulutlu 5, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Lefkoşa ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 9 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Bu haftaki programımızda Ege yöresinden Sayıp'ın Toprağı Sıcaktır Sıcak, Yorgi'nin türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Yıldırım Aytaç, Selahattin Zorlu'dan alıp İzmir Karaburun Sayıp köyünden derlemiştir. Bu hikayeyi müzik öğretmeni ve araştırmacı yazar Yıldırım Aytaç, Ambarseki köyünden Paşaoğlu Ahmet'ten derlemiştir. Türkünün hikayesi şöyle. Evlenmelerine milli ve dini farklılık nedeniyle izin verilmeyen iki gencin Yorgi'nin hayatına mal olan hazin öyküsü. Yorgi, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki köyünde yaşayan Rum ahalisine mensup olan yiğit, oldukça yakışıklı, bir o kadar da hovarda bir gençmiş. Yorgi'nin yakışıklılığı ile köyün genç kızları arasında beğeniliyor olması ve üstüne üstlük hovardalıkları köydeki diğer delikanlılar tarafından kıskanılmasına ve sevilmemesine sebep olmaktaymış. Bu kıskançlıklar köyün diğer gençleri tarafından hakkında asılsız dedikodular çıkarılmasına, hatta husumetler doğmasına sebep olmaktaymış. Yorgi'nin çapkınlık dedikodularının yanı sıra öldürüleceği yönünde de bir takım laflar ortalık yerde dolanmaya başlayınca anacığı Yorgi'sini karşısına alıp dikkatli olması yönünde nasihatlerde bulunurmuş. Bulunurmuş bulunmasına da gençlik çağlarındaki Yorgi, "Ana sen korkma, beni öldürecek yiğit daha anasından doğmadı" diyerek belinde taşıdığı hançeri gösterip, "Ben ölürsem yanında birkaç kişi daha ölür, bunu da böyle bilsinler" diyerek meydan okurmuş. Zira Yorgi sahiden de oldukça yiğit ve bıçkın bir delikanlıymış. Yorgi sık sık Sayıp köyündeki Sava'nın meyhanesine gitmeye başlamış. Oranın hem şarapları güzelmiş hem de Sava güzel keman çalarmış. Pandeli isimli arkadaşı da ona bendirle eşlik edermiş. Sava ve Pandeli meyhane işletmenin yanı sıra bölgenin düğünlerinde de çalarlarmış. Üç kafadar geç vakitlere kadar içer eğlenirlermiş. Sayıp köyüne her gittiğinde geç vakitlere kadar dönmeyen Yorgi'yi annesi merak eder, dönene kadar evin sofasında oturup onu bekler, açlamacık yokuşundan çıktığını görünce rahatlar, derin bir oh çekermiş. Annesinin tüm uyarılarına rağmen Yorgi her fırsatta Sayıp köyüne gitmekten vazgeçmemiş. Sayıp köyünde Sava'nın meyhanesinde eğlenen Yorgi bu eğlencelere gidip geldikçe bu köyden dul bir Türk kadınına gönlünü kaptırmış. Kendisinin Rum kadının Türk olmasına ve bunun doğuracağı sorunlara ve güçlüklere aldırmadan evlenme teklif edip olumlu yanıt bile almış kadından. Son zamanlarda Ambarseki köyünde Yorgi'nin günleri sayılı şeklinde dedikodular almış yürümüş. Bir gece çok geç bir vakit olmasına rağmen Yorgi eve dönmemiş. Zaten dedikodulardan ürken, Üstüne üstlük kötü kötü rüyalar gören annesi hemen kardeşi Agop'a durumu anlatmış ve yardım istemiş. Agop oğlunu da yanına alarak hemen Sayıp köyüne doğru yola koyulmuşlar. Ne var ki Aşlamacık yokuşunun başına varınca izbe kuytu bir yerde Yorgi'nin hançerlenmiş, hançer yaralarından dolayı çok fazla kan kaybetmiş ve henüz soğumamış sıcak cesedini bulmuşlar. Önce anacığına, sonra da karakola haber vermişler. Yorgi'yi onu kıskanan Rumların mı yoksa sevdiği kadından dolayı durumu kabullenmeyen Türklerin mi öldürdüğü hiçbir zaman ortaya çıkmamış. Annesi evlerinin sofasında oturup Aşlamacık yokuşuna bakarak oğlunun iftiraya uğradığını söyleyerek Yorgi'ye bu ağıtı yakmış. Yörede kabul edilen rivayet kim oldukları bilinmemekle birlikte Yorgi'nin o akşam iki kişiyle kavga ettiği, kavga sırasında onların da hançer yarası aldıkları ancak hiçbir şekilde kaçmayı başaramadıkları ve iyileşene kadar da ortalarda gözükmedikleri için yakalanmadıkları yönündedir. 1950 yılında Abarseki köyünden Paşaoğlu Ahmet ziyaret için gittiği Sakız Adası'nda bir otelde kalırken otelin zemin katında eğlenen gençlerin Yorgi'nin türküsünü Yunanca söylediklerini fark eder ve o da Yorgi'nin türküsünü Türkçe söyleyerek yanlarına iner. Gençler Yunanca "Siz bu şarkıyı nereden biliyorsunuz?" diye sorunca Paşaoğlu Ahmet "Ben Abarseki köyündenim. Yorgi'yi, annesini, babasını ve dayısını çok iyi bilirdim" diyerek hikayeyi anlatmış. Anlaşılacağı üzere 4774 repertuar numarasıyla Türk Halk Müziği repertuarına giren Yorgi'nin türküsü, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'da da söylenen bir ağıttır. Türkünün sözleri şöyle: "Sayıp'ın toprağı sıcaktır sıcak, Abarseki iftirası birimizi yakacak. Yorgi'nin annesi şimdi ne yapacak? Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabada yolmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Sayıp'ın suları serindendir serin. Çıkarın konak avlusuna Sayıp'ı görün. Yorgi'nin sevdiği kız değil gelin. Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabada yolmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Sayıptan çıktım yol bulamadım. Bohçamı koyacak yer bulamadım. Sevdiğim Yorgi'ye yer bulamadım. Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabada yolmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Şimdi bu türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinleyelim.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konulması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarını işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatını...
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
4: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak, Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların yabancı versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, Efsane Şarkılar'da bu hafta milyonların sevgilisi, ünlü pop müziği sanatçısı Megastar Tarkan'ın çok sevdiğimiz bazı aranjman şarkılarının orijinallerini dinleyeceğiz. 1972 Almanya doğumlu olan Megastar, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye döndükten sonra lise yıllarında sanat müziği eğitimi aldı. Fakat 90'ların başından itibaren pop müziğin hem Türkiye'de hem de dünya çapında öncüsü oldu. Sevgili dinleyenler, programımıza ilk olarak Tarkan'ın 1992 yılında çıkardığı Çok Ararsın Beni adlı şarkısıyla başlıyoruz. Çok Ararsın Beni, Tarkan'ın 1992 çıkışlı Yine Sensiz adlı ilk stüdyo albümünden çıkan 5. ve son hit şarkısıdır. Sözleri Alpay Aydın tarafından yazılan bu şarkının orijinal versiyonu olan No More Chain Gang isimli şarkı ise Bonnie M grubuna ait. Müziğini Frank Farian, Fred J, Rainer Earhart'ın bestelediği şarkı Bonnie M grubunun 1979 yılında çıkardığı Oceans of Fantasy adlı albümünde yayınlandı. Bonnie M, Alman plak yapımcısı Frank Farian tarafından 1976 yılında kurulan Avrupa Karayipler kökenli bir vokal grubudur. Batı Almanya'da kurulan grup Bonnie M, 1970'lerin sonundaki disco döneminde popüler hale geldi ve dünya genelindeki satış rakamları 100 milyonu aşan birçok hit şarkıyla tanındı. Şimdi Tarkan'dan dinlediğimiz Çok Ararsın Beni şarkısının orijinali No More Chain Gang'e kulak veriyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sırada yine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünden çok iyi bildiğimiz Kimdi adlı şarkısının aranjman versiyonu var. Kimdi adlı şarkının sözleri Tarkan'a ait. Bugün bile bizi hala neşelendiren bu şarkının orijinali olan Khalid isimli Cezayir asıllı şarkıcıya ait. Khalid, Arap dünyasındaki popülaritesi sebebiyle Ray'nin kralı olarak tanınıyor. Khalid, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısını 1992 yılında yine kendi adını taşıyan albümünde seslendirdi. Şimdi şarkımızı dinleyelim.

Sevgili müzikseverler, sözlerini Alpay Aydın'ın yazdığı Yetti Artık isimli hareketli Tarkan şarkısı, yine Tarkan'ın 1992 tarihli Yine Sensiz adlı albümünden. Şarkının orijinali ise Azucar Moreno isimli İspanyol pop, flamenco ve Latin pop müzik grubuna ait. Kardeş olan Tony Salazar ve Encarna Salazar tarafından kurulan Azucar Moreno, 1984 yılında ilk albümleri Con la Mie Lollabos'la başarı yakalayıp adlarını duyurdular. Torero ise Mambo isimli albümde yayınlandı. Şimdi şarkı sizlerle.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkımız Gypsy Kings'ten No Volvere. Tarkan'ın unutulmazlar arasında olan şarkılarının başında gelen Vazgeçemem adlı romantik aranjman şarkıya Tarkan sözlerini yazıp yine Sensiz albümünde seslendirdi. Orijinal versiyonuysa Gypsy Kings'in 1991 yılında Este Mundo adlı albümünde yayınlandı. Gypsy Kings, üyeleri İspanyol asıllı Fransız olan bir müzik grubudur. Şimdi No Volvere sizlerle.

sevgili müzik severler, programımızın son şarkısı Tarkan'ın Yine Sensiz adlı albümüyle aynı adı taşıyan, sözlerini kendisi yazıp söylediği Yine Sensiz adlı çok sevdiğimiz şarkısının orijinal versiyonu olan Reprise. Bu şarkı Jimmy Somerville ve Richard Coles tarafından 1985 yılında kurulan The Communards isimli İngiliz gruba ait. Şimdi bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Megastar Tarkan'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava yağmurlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun Nisan'da aylık %4,18, yıllık %32,37 olarak gerçekleştiğini belirtti. Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının belirgin şekilde hissedildiğine işaret eden Yılmaz, enerji fiyatlarının ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerinde enflasyon üzerinde etkilerinin görüldüğünü söyledi. Yılmaz, kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken ek doğum izni için başvurular başladı. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak. Ek doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. Anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçe ile çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor. Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 4 füze nedeniyle devreye girdiğini açıkladı. Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'nun X sosyal medya hesabından yapılan ve hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü ifadeleri kullanıldı. Ve spor, A-Milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ay Yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Çobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda Türkiye saatiyle 1'de oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sakarya ve Kahramanmaraş çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. 7 Mayıs Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.
3: İz bırakanlar.
4: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda. İz Bırakanlar programı

0: derler. Şarkılarıyla hayatımıza dokunurlar. Bugün Türk pop müziğinin büyük ustasını anıyoruz. Besteleriyle, sözleriyle, sesiyle ve en önemlisi kalbiyle milyonların hayatına dokunan bir sanatçı. Bugün aşkın, sadakatin, hüznün ve umudun sesiyle baş başayız. Bugün Kayahan'ı dinliyoruz. Programımıza sanatçının bir şarkısıyla başlıyoruz. Yemin ettim.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

Kayahan Açar 29 Mart 1949 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Ama onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değildi. O, duygularını notalara döken bir kalbin hikayesiydi. 1970'li yıllarda müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Asıl yolculuğu 1971 yılında yayınladığı ilk plağıyla başladı. Ancak

başarı hemen gelmedi. Asıl çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. Belki de bu yüzden onun hikayesi sabrın ve inancın hikayesidir. Ve o günden sonra artık Türkiye'de şarkıcı yazarı denince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden Kar Taneleri adlı şarkısını dinletiyoruz.

durmayın. Alıcı kuşlar gibi

Kayahan sahnede parlamadan önce bir besteci olarak yükseldi. Nilüfer için yazdığı Geceler, Kar Taneleri ve Esmer Günler gibi eserler onu müzik dünyasında güçlü bir yere taşıdı. Onun kalemi sade ama derindi. Aşkı anlatırken bile insanın içine dokunan bir yalınlık taşıyordu. Şimdi Odalarda Işıksızım adlı şarkısına kulak veriyoruz.

0: 1990'lı yıllar. Kayahan yalnızca bir besteci değil, milyonların dinlediği bir yorumcuydu. Yemin ettim, odalarda ışıksızım ve son şarkılarım albümleriyle satış rekorları kırdı. Onun şarkıları bir sloganla hafızalara kazındı. Kayahan'ı diğerlerinden ayıran neydi? O sadece şarkı söylemiyordu. Yaşadığı duyguları anlatıyordu. Her şarkısında bir hikaye vardı. Her sözünde bir hayat. Onun müziğinde aşk vardı, sadakat vardı, beklemek vardı, vazgeçmemek vardı. Ve en önemlisi gerçeklik vardı. Şimdi Geceler şarkısına kulak verelim.
1: Geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

0: Kayahan için müziğin merkezinde her zaman sevgi vardı sevgili dinleyenler. O sevgiyi sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi olarak anlatıyordu. 1995 yılında yayımladığı Benim Penceremden albümünde toplumsal mesajlar da verdi. Ben Anadolu çocuğuyum diyerek kültürel kimliğe dikkat çekti. Şimdi Esmer Günler adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Yine bana ısrar, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü eyvah. Yine bana ısrar, bana yine hasret

Kaya'nın kariyeri boyunca birçok unutulmaz albümü oldu sevgili dinleyenler. Canım Sıkılıyor Canım, Yemin Ettim, Benim Şarkılarım, Odalarda Işıksızım, Altın Portakal. Bu albümler sadece müzik değil, bir dönemin duygularını taşıyordu. Kayahan sadece kendi için yazmadı. Türk müziğine sayısız eserler kazandırdı. Onun bestelerini birçok büyük sanatçı seslendirdi. Nilüfer, Sezen Aksu, Emel Sayın. Onun kaleminden çıkan her şarkı dinleyenin kalbine dokundu. Şimdi Seninle Her Şeye Varım Ben adlı

Sanat hayatı boyunca sayısız eser üreten Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle geniş kitlelere ulaştı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda verdiği konseri yüz binlerce kişi izledi. Bu, onun halkla kurduğu güçlü bağın en önemli göstergelerinden biriydi. 1990 yılında Türkiye'yi Erevizyon'da temsil etti. Şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim. Belki birincilik gelmedi ama Türkiye'nin müzik kalitesini dünyaya gösterdi. Şimdi bu şarkıya kulak verelim. Gözlerinin

Kayahan'ın şarkılarında aşk sadece bir tema değildi, bir yaşam biçimiydi. O aşkı bekleyerek, sabrederek, vazgeçmeyerek anlattı. Ama onun hayatında sadece müzik yoktu. Zorlu bir mücadele vardı. 1990 yılında kansere yakalandı. Doktorlar ona sınırlı bir ömür biçmişti. Ama o müziğe tutundu, sevgiye tutundu ve yıllarca üretmeye devam etti. Hayat ona zor bir sınav verdi. Uzun yıllar hastalıkla mücadele etti. Ama o hiçbir zaman üretmeyi bırakmadı. Müziğe olan bağlılığı onun en büyük gücüydü. Bu mücadele sırasında ürettiği şarkıya kulak verelim. Allah'ım neydi günahım?

0: nerede yanlış yaptım? Allah'ım.
1: 3 Nisan 2015 tarihinde Türk müziği büyük ustasını kaybetti. Ama bazı insanlar gitmez. Şarkılarıyla yaşamaya devam eder. Kayahan bir besteci, bir yorumcu ve en önemlisi kalpten konuşan bir sanatçıydı. Ama geride bıraktıkları asla gitmedi. Onun şarkıları hala düğünlerde, ayrılıklarda, yalnız gecelerde bizimle birlikte. Ve şimdi onun en özel eserlerinden birine kulak veriyoruz. Seni seviyorum.
2: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

seni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: seviyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bugün bir sanatçıyı değil, bir kalbi dinledik. Kayahan, şarkılarıyla yaşayan, sözleriyle iz bırakan bir isimdi. Onu bir şarkıyla değil, bir hisle hatırlıyoruz. Programımızı sanatçının Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısıyla noktalıyoruz. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. Doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 2, en yüksek 8 derece. Aydın 9-21, Denizli 7-16, Kütahya 1-10, İzmir 10-21, Manisa 8-20, Muğla 5-19, Uşak 0-13 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 10, en yüksek 17 derece. Antalya 13-23, Burdur 3-13, Hatay 10-17, Isparta 3-13, Kahramanmaraş 9-14, Mersin 13-18, Osmaniye 10-17 derece. İç Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray en düşük 3, en yüksek 10 derece. Ankara 3-13, Çankırı 4-15, Eskişehir 3-11, Karaman 3-12, Kayseri 3-10, Kırıkkale 4-14, Kırşehir ve Konya 4-12, Nevşehir 3-7, Niğde 0-6, Sivas 5-12, Yozgat 2-10 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bartın en düşük 8, en yüksek 17 derece. Bolu 1-9, Düzce 7-14, Karabük 8-14, Kastamonu 2-13, Zonguldak 8-13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Amasya en düşük 8, en yüksek 15 derece. Artvin 9-14, Bayburt 3-13, Çorum 6-12, Giresun 11-14, Gümüşhane 4-13, Ordu ve Rize 11-14, Samsun 9-15, Sinop 9-17, Tokat 8-14, Trabzon 12-14 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor. Ağrı en düşük 4, en yüksek 15 derece. Ardahan 2-14, Bingöl 7-15, Bitlis 2-11, Elazığ 8-17, Erzincan 5-16, Erzurum 1-11, Hakkari 2-14, Iğdır 9-20, Kars 2-13, Malatya 5-15, Muş 5-14, Tunceli 5-16, Şırnak 8-17, Van 5-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 10, en yüksek 17 derece. Batman 7-19, Diyarbakır 6-20, Gaziantep 7-13, Kilis 8-15, Mardin 9-17, Şanlıurfa 9-18, Siirt 9-20 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, zamanla 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantı sağlığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerinde Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının da imzalandığını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, komisyonda milletvekillerine dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri hakkında bilgi verecek. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Reynier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin yükseltileceği duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Reynier, "Vatandaşlar ve şirketler için Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti. Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarına işaret eden Reynier, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maroš Šefčovič'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, Paris'te 5 Mayıs Salı günü Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Jameson Greer'le bir araya geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Ve spor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 37 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Mayıs Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu.

Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde artacak. Perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükselecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Bu haftaki programımızda Ege yöresinden Sayıp'ın Toprağı Sıcaktır Sıcak, Yorgi'nin türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türküyü Yıldırım Aytaç, Selahattin Zorlu'dan alıp İzmir Karaburun Sayıp köyünden derlemiştir. Bu hikayeyi müzik öğretmeni ve araştırmacı yazar Yıldırım Aytaç, Ambarseki köyünden Paşaoğlu Ahmet'ten derlemiştir. Türkünün hikayesi şöyle. Evlenmelerine milli ve dini farklılık nedeniyle izin verilmeyen iki gencin Yorgi'nin hayatına mal olan hazin öyküsü. Yorgi, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki köyünde yaşayan Rum ahalisine mensup olan yiğit, oldukça yakışıklı, bir o kadar da hovarda bir gençmiş. Yorgi'nin yakışıklılığı ile köyün genç kızları arasında beğeniliyor olması ve üstüne üstlük hovardalıkları köydeki diğer delikanlılar tarafından kıskanılmasına ve sevilmemesine sebep olmaktaymış. Bu kıskançlıklar köyün diğer gençleri tarafından hakkında asılsız dedikodular çıkarılmasına, hatta husumetler doğmasına sebep olmaktaymış. Yorgi'nin çapkınlık dedikodularının yanı sıra öldürüleceği yönünde de bir takım laflar ortalık yerde dolanmaya başlayınca anacığı Yorgi'sini karşısına alıp dikkatli olması yönünde nasihatlerde bulunurmuş. Bulunurmuş bulunmasına da gençlik çağlarındaki Yorgi, "Ana sen korkma, beni öldürecek yiğit daha anasından doğmadı" diyerek belinde taşıdığı hançeri gösterip, "Ben ölürsem yanında birkaç kişi daha ölür. Bunu da böyle bilsinler" diyerek meydan okurmuş. Zira Yorgi sahiden de oldukça yiğit ve bıçkın bir delikanlıymış. Yorgi sık sık Sayıp köyündeki Sava'nın meyhanesine gitmeye başlamış. Oranın hem şarapları güzelmiş hem de Sava güzel keman çalarmış. Pandeli isimli arkadaşı da ona bendirle eşlik edermiş. Sava ve Pandeli meyhane işletmenin yanı sıra bölgenin düğünlerinde de çalarlarmış. Üç kafadar geç vakitlere kadar içer eğlenirlermiş. Sayıp köyüne her gittiğinde geç vakitlere kadar dönmeyen Yorgi'yi annesi merak eder. Dönene kadar evin sofasında oturup onu bekler. Aşlamacık yokuşundan çıktığını görünce rahatlar, derin bir oh çekermiş. Annesinin tüm uyarılarına rağmen Yorgi her fırsatta Sayıp köyüne gitmekten vazgeçmemiş. Sayıp köyünde Sava'nın meyhanesinde eğlenen Yorgi bu eğlencelere gidip geldikçe bu köyden dul bir Türk kadınına gönlünü kaptırmış. Kendisinin Rum kadının Türk olmasına ve bunun doğuracağı sorunlara ve güçlüklere aldırmadan evlenme teklif edip olumlu yanıt bile almış kadından. Son zamanlarda Ambarseki köyünde Yorgi'nin günleri sayılı şeklinde dedikodular almış yürümüş. Bir gece çok geç bir vakit olmasına rağmen Yorgi eve dönmemiş. Zaten dedikodulardan ürken Üstüne üstlük kötü kötü rüyalar gören annesi hemen kardeşi Agop'a durumu anlatmış ve yardım istemiş. Agop oğlunu da yanına alarak hemen Sayıp köyüne doğru yola koyulmuşlar. Ne var ki Aşlamacık yokuşunun başına varınca izbe kuytu bir yerde Yorgi'nin hançerlenmiş, hançer yaralarından dolayı çok fazla kan kaybetmiş ve henüz soğumamış sıcak cesedini bulmuşlar. Önce anacığına, sonra da karakola haber vermişler. Yorgi'yi onu kıskanan Rumların mı yoksa sevdiği kadından dolayı durumu kabullenmeyen Türklerin mi öldürdüğü hiçbir zaman ortaya çıkmamış. Annesi evlerinin sofasında oturup Aşlamacık yokuşuna bakarak oğlunun iftiraya uğradığını söyleyerek Yorgi'ye bu ağıtı yakmış. Yörede kabul edilen rivayet kim oldukları bilinmemekle birlikte Yorgi'nin o akşam iki kişiyle kavga ettiği, kavga sırasında onların da hançer yarası aldıkları ancak hiçbir şekilde kaçmayı başaramadıkları ve iyileşene kadar da ortalarda gözükmedikleri için yakalanmadıkları yönündedir. 1950 yılında Ambarseki köyünden Paşaoğlu Ahmet ziyaret için gittiği Sakız Adası'nda bir otelde kalırken otelin zemin katında eğlenen gençlerin Yorgi'nin türküsünü Yunanca söylediklerini fark eder ve o da Yorgi'nin türküsünü Türkçe söyleyerek yanlarına iner. Gençler Yunanca "Siz bu şarkıyı nereden biliyorsunuz?" diye sorunca Paşaoğlu Ahmet "Ben Ambarseki köyündenim. Yorgi'yi, annesini, babasını ve dayısını çok iyi bilirdim" diyerek hikayeyi anlatmış. Anlaşılacağı üzere 4774 repertuar numarasıyla Türk Halk Müziği repertuarına giren Yorgi'nin türküsü Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'da da söylenen bir ağıttır. Türkünün sözleri şöyle: "Sayıp'ın toprağı sıcaktır sıcak. Ambarseki iftirası birimizi yakacak. Yorgi'nin annesi şimdi ne yapacak? Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabadayı olmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Sayıp'ın suları serindendir serin. Çıkarın konak avlusuna Sayıp'ı görün. Yorgi'nin sevdiği kız değil gelin. Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabadayı olmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Sayıptan çıktım yol bulamadım. Bohçamı koyacak yer bulamadım. Sevdiğim Yorgi'ye yer bulamadım. Aman Yorgi, dertli Yorgi, kabadayı olmuşsun. Aşlamacık yokuşunda uyumuşsun kalmışsın. Aman Yorgim, dertli Yorgim, uyanamamışsın. Algın hançer yarasına dayanamamışsın. Şimdi bu türküyü Adile Kurt Karatepe'den dinleyelim.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konulması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 6, en yüksek 18 derece. Bilecik 5-12, Bursa 7-15, Çanakkale 9-21, Edirne 8-23, İstanbul 10-17, Kırklareli 5-21, Kocaeli ve Sakarya 8-14, Tekirdağ 8-17, Yalova 12-17 derece.